0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Mütevven bavaklar balılar zade şekerlik yemeklikini yiyiz bulamdı bulmamdı digen mezmunda sözlen birimiz. Mütevven bavaklar balılar zade şekerlik yemeklikini yiyiz bulamdı bulmamdı digen mezmunda sözlen birimiz. 3 yaştan töwen bavaklar şekerlik yemeklikini yiyisi bulamdı, bulmamdı. Qanaq qılğanda şekerlik yemeklikini ilmi yep, sağlamlıq xatırını ən töwen çekke düşürgül buludu. Bu nurgun yeniden ata-anı bulğıcılarını qangırtıp koyudu. Hatta bazı ata-anılar şekerlik yemeklik tılgı ilinğanda korkup, barlıq şekerlik yemeklikini rət qılışqı urnudu. Mutaxassislarının qarışça bunu mu asassız deyişki bolmaydı gen. Şekerlik yemeklik ziyade köp qobul qılınsa, balılarının çişini kurt yiyiş, semizlik ve herxil metabolizm xarakterlik keselliklerinin ägeşme kesellik xatırını aşır ödedi gen. Yana balılarının tam sezgüsü mayıllıqıga təsir yetkizedi gen. İnsanlar toğımı tatlıq tämge amıraq. Eğer bovaklıq, balılıq mezgilide tatlıq yemeklikler bilen baldır uçurasa, balılarda tatlıq tämge tayinibiliş payda bulup, kiyin tamak tallaş ihtimallıqı eşip ketedigen. 3 yaştan burunqı mezgil tam sezgüsü sezgür mezgil bulup, şeker tərkiplik yemeklik bək köp qobul kılınsa, balılarının çoğun minisidgi dopaminin çek kıymeti eşip ketip, asalla yukarı şekerlik yemekliklerini tallap yeşke amıraq bulup kalıdı. Onundan başka, üçe yoludaki bakteriya topini zahmilendirip, immunitet küçüge təsir yetkizudu. Asalla semizlikni keltürüp çıkırıp, uzak mezgillik sozulma keselliklerinin körülüş xavbini aşır uydudu. Belkin bazı ata-anılar tatlıq yemeklikini balılarga bütünlay berişki bulmamdu dəb soruşu mümkün. Mutaxassislarning tonuşturuşca, bu mu köpçilikte asan payda boludugan xata qarışıken. Şeker tərkiplik yemeklikinin qobul qılınışını kontrol qılışta asaslıqı erkin şekerini kontrol qılış kerekken. Erkin şeker, ağ şeker, qarı şeker, əsəl, şeker qiyamı qatarlıqlarını körüstürken. Təbii şeker, məsələn, süt tərkibidiki laktoza, meyve tərkibidiki fraktoza, aqsıl, vitamin və yemeklik talas qatarlıqlar bilən billə qobul qılınsa, paydısı zeynidin köp boludigen. Tabi yemekliklerini normal yiyiştin, kastan özünü kaçırışının acıtı yok iken. Lekin, dikkat kılışkı tegişlik şu ki, meyve şerbeti işçiş tavsiye kılınmaydı. Şerbet çıkırış, pişiklaş meyve talasını buzgunçılık uçurtup, erken şekerini köp mıhtarda köpey duydudu. Atalmış, aşkarı uxtın sakılmış asan, yoşurun uxtın sakılmış təs digendek, yanı bir xil şekerge, ata-anılar asalla sel qaraydı, yani yoşurun şeker. Misalga alsaq, tayyar bovaklar meyve botqısı, tämlik eçitilgan sütnin şeker miqtari nahayt yuqur buludu. Tatlıq bulmugan pişiklangan, koşumcu yemeklikler, məslən, bovaklar çöpi, mifin, moya, bin qatarlıqlarının tərkibidə daim yoşurun koşulgan şeker, məslən, meyya, xujing, meyve, glikoza qiyamı qatarlıqlar buludu. Tatlıq yemekliklerden özünü kaçırıp, yoşurun koşulgan şekerini tosup kalalmaydı. Mutaxassislar, ata-anılarga bovaklar yemekliklerini setip alganda, çoğum yemeklik tərkibi cedivilini körüp yıkışını əskertti. Ağ şeker, navat qatarlıqlardan başka yana, koyuldurulgan meyve şerbeti, həsəl, şeker oranı da şıltıldıgan, ciletke kiyip alğan erken şeker ve tatlıq tam kuruşlardan yırak duruş gerek. Qana kılganda balılarını şekerlik yemeklikini elmi yiyiş imkaniyetine ege kılgıl buludu. En yaxsı, yemisimi buludugan bolsa yemeslik prinsipiğa əməl kılış gerek. 3 yaştan töwen bovaklarga karıta erken şekerini artıqça koşmaslıqını qattıq körsetküç kılışkı buludu. Balılarının şeker tərkiplik yemeklikini qobul kılışını kontrol kılışta ata-anılarga tövendik işlerini yaxşı kılışını ümit kılımız. 1. Təbii yemekliklerdeki şekerini yiyişini tavsiye kılımız. Məsələn, süt tərkibideki laktoza, meyve tərkibideki fraktoza. Bunun içindeki sap süt, şekersiz qıtıq tərkibidiki laktoza, təbi, karbon su birikmesi bulup xatırcam istimal kılışkı buludu. İkinci, miqdarığı dikkat kılış gerek. 2 yaştan 3 yaş kıçı bolğan bovaklar, balılarının her günlük meyve, qobul kılış miqdarı 100 gram etrafıdı bolsa muvaffaq buludu. Məsələn, yarım tal kiçik alma, bu yerde mundaq bir altın prinsipini əste tutuş gerek. Fakat meyve yiyiş, meyve şerbeti içmesi gerek. Üçüncü, amal bar sap şeker ve inçki işlengen şeker hem de onlarını öz içine olgan yemekliklerini yemesi gerek. Meselen, kent gezek, şokolat, tort, şeker terkiplik içimlik, süt kislata bakteriyası içimliki, manu bu biz daim deydiğen kuruk sıklık miktarı, semirip getiş ve çişini buzuştan başka uzuklu kımeti yok diyerlik. Bazarda şeker koşulgan yemeklikler nahay

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlər proqramımızını başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşı mısınızlar? Ertigelli Xəbərlər proqramımızına anlaşımlarını qarşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 9 günü, çarşamba. Dehqanlar kalendarı boyunca 7 ayının 28 günü.
2: Oval, bu qidimki programımızdan asasi məzmunlarını tanıştırımız.
1: Xalqara danlıq zatla Şinjan dostlarını almaştırış yığını ürümçüdü ötküzüldü. Çin Şaucan təbrik sözü qıldı.
2: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Xalqara danlıq zatlar Şinjan dostlarını almaştırış yığınağa qatnışılgan vəkillər bilən körüşdü.
1: Avtonom rayondagi joylar elektr tori, turuq qurilishlarini tez olg'a surib, rayonning energiya tipini o'zgartirish va elektr torining darajasini o'stirishga kuch to'plab quvvat qo'shdi.
2: Bintuan xalqaro transportga kafolatlik qilish
1: urmoqda. Shinjang taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat ammasi eng ko'p amaliy nafga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Şinjan'ın taraqqiyat muvaffaqiyatları, Jungu Komünistik Partiyasının rehberliki ve sosyalizm tüzümünün körnerlik evzellikini toluq namayan kıldı. Milletler meselesini hal kılışının Jungu'cu doğru yolunun kudretlik hayatı küçünü toluq əks ettirdi. Jungu Şinjan'ın dervasisi dünyaya baştan ahır uçuk. Yakın kıyılardan bu yan Türkümlügen çetellik zatla Şinjan'da ekskursiyada ve ziyarette bulup Şinjan'ın taraqqiyat muvaffaqiyatlarını umumi yüzlik maqtadı. Köpçilikning Şinjan'ı daim kelip, aylanıp, körüp, her kaysi devlet halkıga Şinjan'ı obyektif tonuşturuşni. Xalqara cemiyetki her saha zatlarının güzel, bipayan, kızgınlıkı tolgan bu tuprakka kilip, Tianşan'ın canıp şimalıdaki alim şumul özgürüşlerge, Şinjan'ın künseri yenilini vatkan taraqqiyat kadimiye, her millet amısının Çin kalbidin urgup çıkan bəxtlik təbessümüğa, guvah buluşuğa, türtkü buluşunu karşı alımız.
2: Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın baş katibi İrmik Bayev, Tayland, Jungu Mədəniyyət İqtisad Cəmiyyətinin başlığı, Taylandın sabıq muavin zonlisi Putin Pumrajun, Bengal Millətpərvərlər Partiyasının muavin reisi Asad Uzaman Ripin, İtaliya Kesək Altun İlmi Cəmiyyətinin reisi Vito Petrochil, Kanada Federasiyası Kengəş Palatasının sabıq əzası Hu Zixiu, Belarusiya Dövlətlik Daşösi Xalqara Qanun Fakultetinin müdiri, Birleşken Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengişinin yekki tərəflik məcburlaş tədbirinin kişilik hüququ bolğan səlbi təsiri məsələsi boyunca sabıq olayda doklatçısı Alina Duhan, Yaponiyalik dost Xiaodao Kangyu, Jungu Lüksemburg Sodigerlər Uyuşmasının reisi Jack Botuzo, Türkiye Jungu Dostluk Fondi Cemiyetinin muavin reisi Ersin Ercin söz kılıp, Şinjan'ın etraplık uğurlaştırgalıqı ve kızgın kütüvalgalıqıga rahmet etti. Köpçelik Jungu Şinjan'daki ekskursiya ziyaret tesiratını hem bahirleri. Şinjan'ın kişilik hukukunu hürmetleş ve kapaletlendiriş, iqtisat ve cemiyetinin yukarı süpetlik terakkiyatı türtkü buluş, xalqının bəxt saadetini sicil küçeytiş qatarlıq cihetlerde körsetken tırışçalıqını toluq muayyelleştirdi. Şinjan'ın terrorluğa karıştırış, muqumluğunu qoğdaş, ul əslihe quruluşu, özgece evzel kesiplerini terakki kıldırış, yukarı seviyelik sırtka ecivetiş qatarlıq cihetlerde kolgu keltürgen, muhim zor muvaffaqiyyatlarga yüksek baha ber.

0: Aksu vilayetlik yezgiliki yez idarisi partiya grupisinin azası idarının muavin başlığı Çin Youming mundaq dedi. Bu növbetlik yarmankini ilgirki 3 günden 15 günü uzartıp, gayri maddi medeniyet mirasları, medeniyet icadiyet rayonu, tarihçilik medeniyetin sınaş rayonunu yeniden köpeytti. Açlık pişiklaş, əla sifatlik meyve, köktat, paxta tokumçılık, medeniyet, sayahatçılık katarlık, 4 çoğun kesip topunun neticelerini merkezlik namayan kılıp, bazar bevasıtı körüstüş öyü, Mol usul pesli bulut sıpısta, mal tonuşturup setiş katarlık, bütün rayon boyunca bevasıtı körüstüş pesli faaliyetini yürüyüşleştirip ötküzüp, tor ve tor sırtı da hem türtükü bulup, istimalının hayati küçünü vurgutumuz. Egilnişçe Aksu vilayetinin özgeç bağ ormançılık kölümü 4 milyon 500 mın moğu yetip, yıllık mesulat miktarı 3 milyon tonladan eşip, bağ ormançılık kesip kölümü Şincan boyunca birinci orunda turgan. Yermenki mezgilide meyve şahini bağlaş, oraş kaçılaş layihası musabakısı, özgeci yezgilik mesulatlarını işlep çıkırı setişini udullaştırış faaliyeti katarlık 14 türlük noktuluk faaliyet ötküzüledikken. Cırcan ölkesinin Şincan'ı yardım veriş kumandanlık iştabi, Hubi ölkesinin Şincan'ı yardım veriş hizmeti aldın kısa kumandanlık iştabi, Şincan sırtıdaki 100 setevli sodigerini nâh meydanda tek sürüş, kengişip setevlişki teşkilleydiken. Şunun bilen bile 15 gün üzüldürme bevasıtı körüstüp, mal tonuşturup setişine kanat yaydırdıken. Aksu vilayetlik medeniyet tenterbiye radyo televiziya ve sayahat idarisi partiya grupsının muavin şujisi idari başlığı Hemdullah Yasin mundaq dedi. Bu qitimki meyve mesulatları yarmankisini moyun fırsat bilip bir türkim küzlük meyve üzüş, toğraqlıqını seyli kılış, tağ tenerkiti, karmızını yiz kılış baş temirlik nadir liniyalarını pilallap yolga koyup, yipek yoludaki kadimi kösen sırlık aksu medeniyet sayahat danlık markisini sıcıl culalandırmız.
1: Emdi, mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Şincan'a nişallık yardım beriş iznaları sahipimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xevri. Liaoning ülkesinin Yinkou şehri, dikkatini Çiho şehride halk durmuşunu yakşılaş, kesipler arkalık kuvvet koşuş, ul eslihelerinin derecesini üstürüş katarlıklarla merkezleştirip, Şincan'a yardım veriş seylenmesini sicil zorayıp, yardım veriş yöleş tedbirlerini delcayda emeliyleştirip, Çiho'nun iktisat cemiyetinin yukarı süpetlik terakkiyatına küç koştu. Yinkou şehrinin 14-5 yıl mezgilede Şincan'a yardım berişki noktalık halk durmuşu kuruluşu bulgan Şiho şehri halka kolaylık mulazimet merkezi türüge cemi 50 milyon yuan meblağ zilanıdı. Bu tür nöbette ahırkı küçeş baskıcı gıykırdı. Tür işgi kiriştirilgenden keyin Şiho şehride memuri işler mulazimet sistemisinin derecesi umum yüzlük üstürülüp, ticaret soğudu muhiti elalaştırılıp, her millet amlısığı nebiyet güzüş işgi aşırıladı. Kuruluşunu hüttüge algan oran, Şincan Altın Toğraq Binakarlıq Kuraştırış Kuruluş Çeklik Şirketinin tür direktori Yen Jian Shin ehval tonuşturup mundaqtırı. Hazır, her kaysi elektr üskünelerini tanışış, sınaş baskıçını asasi cihetten tamamlap, ahırki tazılaş baskıçıga kadem koyduk. Xalqqa kolaylık mulazimet merkezi işletişki kiriştürülüşten burun, tayyarlık mezgeli üçün vaqtini yeterlik uğurlaştırdık. Yinkou şehri kesipler arkalık kuvvet koşuş cihette 88 milyon yuandan artıq meblağ zeylip, Toluq somma boyca yardım berip kurgan yeni yipek yolu tömür yol məxsus liniyası, Şiho taş yol tömür yol birleşme transporti, içki sırtkı kısımını tutaştırıştın ibarat əşya obrodi çoğun tomırını tutaştırdı. Tömür yol məxsus liniyası yük meydanıda Sanji Vusayvan'nın kömürü lıq besilgan kömür toşuş məxsus poizi meydanğa sılıq kirdi. Bu liniyada 3600 tonnadan artıq işlenmeyen taş kömür yerim kündüla Şiho şehredeki sıklık elektr istansısığa yetküzüldü. İli Tarbağatay Katarlıq caylarının keltürülgen 15 min tonna konaq yeşiklerge kaçılınıp Sichuan bazırga bivasta yetküzülüş aldıdı durmaqta. Şiho şehirlik kuruqluq porti köp şekillik ulanma transport çeklik şirketinin işlep çıkırış yürüştürüş direktori Wu Ping muhbirga, Bu bekat Нуқтының Шинжан Джонгу Европа Утыр Асия нөвәтчі поэзі сықымысы бойыча бектілген мұқым линияға кіргізілгерлігі. Бұл линияда малларны Утыр Асиядегі 5 дөлет, әмді Европадегі әрқайсы дөлетлерге бейвасыда еткізгілі болыдғалықыны әйтіп мұндақтырын. Схема бойынша бекітілген мұқым нөвәтчі пойыз бекіті болғашқа, Ирактегі башқа бекетлердің сыртқа жолға селішіміздің хажеті қалмады. Бұныңда бүтін тошуш мұсапсы қысқартылғашқа, херидарларының тәннәрхи тежіліп қалды. Янкоу шәхрі 5 жылдан бұян, жәмі 260 миллион юан Шинжанға ярдан беріш мәбліға ажыратып, мәмірі ішлар мұлазымыды шәхір асаси құрылайшы, әшен оброти кәсбі, асаси қатлам базасы, еза кәнтләріні гүлләндіріш, ұқтысасықлар бойыча алмаштырыш қатарлық көп сахәні өз ішіге алған, Шинжанға нұқтылық ярдан беріш түрідің 27-ні дәл жайда yolға қойды. Bu, Şiho'nun tərəqiyyatırki kəmtüklərini hər tərəpləmə toluqlab, xəliq turmişi asasını puxtılırı. Şincanqa yardım bir vatqan qadır, Şiho Şəhərlik Tərəqiyyat və Islahat Komitetinin muavın müdiri Li Wen-Xan mundaqdırı. Keyinki qədəmdə bu il yenə Şincanqa yardım bir edən 11 türünün tezdən əməl ilişkiyə sicil türtkü olub, Şincanqa yardım veriş məbləğini xəliq turmuşu sahəsiyə texmu yaxşı mayillaşdırıb, Şixonun tərəqiyyatı küç qoşub, hər millət amısını nəbkə erişdirimiz.
0: Stansımız xəbri. Bu yıl yeniden təsis kılınan Şinjan Sanayat Kəsbi Texniki Daşvesi Turpan Mektep Rayonu 9. ayının 7. günü 2026 yıllık yeni okuguçlarını kütüb aldı. Bunun bilen Turpan şehirde toluq kurs mektepleri yok buluşta galetini buzup taşlaş ışıkı açtı. Tızımğa aldırış meydanı da memleketinin arkayız çeylerinin gelgen yeni okuguçla kəlgüsüge bolgan arzunu könlüge püküp arka arkının mektepke kirdi. Мәктәп ішідә тізімгі алдырышқы етекләш, юхтақ тошуш, сиясеттін мәслиәт беріш қатарлық молазымет пункетлер тәсіз қылынып, еңі оқуғычларыны бір пункет шәкілді мәктәпке кіріш молазыметі білін тәмбілдеді. Еңі оқуғычларыны күтібіліш педайла молазымет әтірті, еңі оқуғычларыны тізімілтіш, ятаққы орылышыш қатарлық рәсмиетлерінің тамамлы жәрияныға бірге-бір етекчілік қалды. Алтай шәһәрдән келгән 2026 елның яңа оқыгычысы Мармар Муратбек мәктәп мөйетене агызы-агызыга тегмәй мактап мондак диде. Яңа оқыгычлар тизимгә алдырганда фидаилар ва оқытучылар наит кызгын икән, изчил без өчен мөлазимәт кылды. Ятак 4 кишилек икән. Ятакта һава тәңшигеч, коридорда ичидеган суу машинасы, автоматик кыралгы, чач курытыш бар икән, шарайыты наит яхшы икән. Шинжан Санаат Кәсби Техники Дашвесі бұл ел Маарып Министерлікінің тәстіқлішу білен тәсіз қылынған өкімет башқұрыштығы толық құрыс қатылымыдығы Кәсби Техники Дашвесі болып, әсілдігі Шинжан Енік Санаат Кәсби Техники Шөйені, Шинжан Санаат Кәсби Техники Шөйенің асас қылып, біріктіріп дәрежесі өстіріліп тәшкілленген. Дашвесінің баш мектеп районы Үрімчі шәһәріге, Турпан мектеп районы Турпан шәһәрінің Тоқсун нахиясыға жайлашқан. Шинжан Санаат Кәсби Техники Дашвесі Турпан Мәктеп районыда тұнжы түркімді тәсіз қылынған 7 кәсіп Турпан шәрінің қықтысады, жидымайы тәрәқият ихтиячы вә әвзәл кәсіплерінің орынлаштырылышы ғызыч маслашқан болып, сода, пүчір техникісі қатарлық ноқтылық сахәләні өз ішчеге алды. Хөбеден келген 2026 жылықның ең оқығычысы Ван Каң Шу мұндақ деді. Илгирла Шинжанның мәзілік таамлары, гүзәл мәнзірісіге толымы тәлпін әттім. Шинжан яқшы жай, бұ ерге келіп, али мектепті оқып, арзуымны қандыралайдыған болдым.
1: Әмде қысқы хәбәрлер аңлаттымыз. Бұ ел 1-ші айдың 8-ші айғыча Шинжан төмір йолының юк тошуш мұқтары 170 миллион тоннаға етіп, бұлтырқы шу мәзгілдігідің 4.2% ашты.
0: 2026 yıllık çoğla Ali Mektepleri'ye okuğu çıkıp ol kılış, memleketlik bir tutaş imtihanıga, torda tizimli tiş, bugün çüştün burun saat 13'den, 9. ayının 14. günü çüştünkin saat 6'yı çıkıp olud. Şu çağda imtihan vergüçüle Şinjan Maarif İmtihan Mehkemesi'nin torda çıkıp tizimlası olud. İmtihan 10. ayının 17. gündün 18. günü geçe elinudu.
1: Ürümçinin 2026 yıllık yeni bir növetlik yan telefonunun yenisini setiveliş yardım pulu faaliyeti ete resmi başlanadı. Bu kıtımki faaliyette 2000 yan

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi misizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sayfımızda ürümçedeki bağçılarının mikro özgərtilib, şəhər ahallarının bağçını sayılı qilishiga kolaylıq həm azadlik ilib kəlgəliki doğrusu da sözləb birimiz.
1: Yüksülü vatqan Şincan sayfımızda məmləkət boyuca tuncu türkümdeki ham nefit baki şəklədiki yük sandukıda sınaq tərəqisi də toşuş başlandı digən məzmunda sözləb birimiz.
2: Yorqin ism sayfimizda Xinjiangning energiya birinchi sepida to'g'roqdek yildiz tortgan Fan Xiaochao bilan tanishimiz.
1: Programimiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Sulu Shiting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Yaqında avtonom rayonlik 15-nji navbatlik tan harakat musobaqasi va 11-nji navbatlik millatlar an'anaviy tan harakat musobaqasining ot usti turlari muvaffaqiyatli ayoqlashdi. Musobaqa mazgilida Xinjiang bo'yicha 13 vakillar komandasidagi 300dan ortiq chavandoz Korli shahriga jam bo'lib, ot baygisi, o'g'loq tortishish, to'g'i baygisi, ot minib qarg'i etish qatorliq turlarda musobaqalashdi. Bu qitimqi ot üsti musobaqasining har qaysi turlaridagi raqobat adil va kaskin bo'ldi. Har qaysi vakillar komandalari o'z ortiqchiligini joriy qildirib, musobaqa maydonida mahorat saviyasini yaxshi joriy qildirdi. Musobaqadan keyin komanda a'zolari ham yetakchi trenerlar bas-basda musobaqa ishparisiga birlashtirib tajribalarini xulosaladi. Qizilsu oblasti vakillar komandasining yetakchisi qo'shimcha trener Hasanbek Qashqarbay mundaq dedi. Bu qitim Qizilsu oblasti komandamizdan 9 tan harakatchi o'g'loq tortishish va tez sur'atlik ot baygisidan iborat 2 turdagi musobaqaga qatnashdi. Bir turdagi musobaqada 3-chi bo'lib mis medalga erishdik. Buningdan nihoyatda rozi bo'ldik.
2: Ürümçide 100 yıldan aşkan kadimi daraktan cem'i 1326 tübbar bulup, asaslıqı bağca, menzir rayonu, şehir yol boyları, ürümçide turuşluk orullarının koruz qatarlıq rayonlarga tarqalgan. Hemisi 100 yıldan 299 yılgıcı bulgan 3-cü derecelik kadimi daraklar. Qadimki ve danlıq daraklar, yeşi 100 yıldan aşkan yagi az uçraydıgan tarihi kıymetki ige daraklarını körüstüdü. Mamlakatimizdagi qadimiy daraxtlar yiliga qarab yeshi 500 yildan oshgan 1-chi darajali qadimiy daraxt, 300 yildan 499 yilgacha bo'lgan 2-chi darajali qadimiy daraxt, 100 yildan 299 yilgacha bo'lgan 3-chi darajali qadimiy daraxt deb ayrildi. Ürümçi şehirdeki kadimi danlıq daraqlarını umumyüzlük tekşürüş neticesi de körüstülüşçe, şehir boyuca hazır bar bolğan kadimi daraq 1326 tüpki yetedigen. Daraq türleri boyuca statistik kılganda bəyü darxi 1275 tüp, mi ye yang darxi 26 tüp, si ye chi darxi 6 tüp, suvadan terek 6 tüp, Aqsugat 5 tüp, başqa daraq türlerden 8 tüp bar ikken. Ürümçi şəhərlik ormançılıq və otlaq idarəsi, bağ orman başqırış idarəsidiki alaqadar məsulunun tonuşturuşca, hazır bütün şəhərdə 2 qədimi daraq topu bar bulub. NRO qədimi qariyağac orman bağçısı, ürümçi ixtisad texnik tərəqiyyat rayonu.

0: tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Ürümçi'deki bakçılarının mikro özgertilip, şehir ahallarının bakçının seyirlik kılışığı kolaylık hem azadilik ilip kelgeldeki doğrusu da sözlep birimiz. Bu yıl Ürümçi şehirdeki her kaysi bakçılar ul eslehelerini devamlık yakışılıp, halkı kolaylık yaratış eslehelerinin süpütünü östürüp, derecesini aşırıp, her kaysi bakçara yıllardaki ammivi hacethana, tohtalgın meydallarını elalaştırıp, derecesini östürdü. Hem de rahat orunluk, ekles sandıkı katarlık yürüyüşlük eslehelerini köpeytti.
1: Pingdin işen bağıtısı bulduğur sırtkı ecevdilgenden bu yan Nurgun şehir ağlısı bağıtçıda aram iliş orunduklarının azlıqı. Yurtuş yol çırgının kemçelikini inkas kıldı. Xalık bağıtısı bu bağıtçını vakaltan başkuruş orunu bulu süptü bilen türlerini əməliyiləşdirişini pahalmaslaştırıp, yakında bağıtçıda istirahat orunduqı yol çırgı orunduş hizmetini tamamladı. Xalık bağıtçısının muavi müdiri Cay Çaoyan mundaq dedi. Pingding Shan bağıtçısına 20 istirahat orundaqı, 30 kuyash energiyalik yol çırqı ornattıq, yana aqıl amavi hajatxana silişni pilalladıq.
0: Bunundan ilgiri bir kısım şehir ahalları, xalq bağıtçısı da istirahat orundaqı yetişmezlik, keçide yorutuş əsahalları kəmçil buluş qatarlıq məsillilerini oturgu koygan. Bağıtçı taraf vaxtıda rədki turguzub, 20 istirahat orundaqı 62 kuyash energiyalik yol çırığını yeniden köpeydi. Cayt Hoyan tanıştırıp bundak dedi. Halkı kolaylık yaratış ul əsahallardaki kəm tüklüklerini merkezlik toluqlap, halk bağıtçısının dəmeli şaraiti ve bağıtçının keçilik sayahat kılış muhitini körünürlük yaxşıladı. Bu yıl Xunşan bağıtçı, bağıtçı işçideki iki amavi hacet xanının dərisini östürüp özgertip, toxtalğı oranını kaytadın pilallap, teximi köp toxtalğı oranını təsis kılıp, sayahatçılarının optomobil toxtışıqa kolaylık yarattı. Xunşan bağıtçısının muamın müdiri Li Xin mundaq dedi. Növbette amivi hacet xallarını özgertiş, toxtalğı meydallarına sızıq-sızış hizmeti pütülleri tamamlandı.
1: Nurgun sayahatçı bağıtçıda beden çenik durganda kiyim koyduğun yerinin yokluğunu inkas kılgan. Bu talepki karta Li Yuşan bağıtçısı Fushu meydani, Meşrep meydani, Dostluk usulü meydanıdaki 3 orunga halkı kolaylık kiyim azıqç ornattı. Bu yıl yana 4 orunu köpeytişini pilalladı. Li Yuşan bağıtçısının hizmetçisi Elçin Rişt mundaq dedi. Bu yıl bağıtçı rayonuna yeniden 60 əhlas sandığı köpeytildi. 10 yürüyüş üstel orunduk yenilendi. Yine bağıtçı işçideki yetekleş belge sistemisi yenilendi ve mükemmelleştirildi.
0: Şehir ahallarının öz optimobil sayahati bilen bağıtçını ayrılış, optimobilga tok kaçılaşını kütüş ihtiyacını kandırış için Tianshan bağıtçısı 3. numaralık kiriş çıkış eğizideki boş yerden paydalanıp aram iliş mülazimet öyü saldı. Öyge safa, optimatik su setiş maşinisi, hacethanı katarlık eslehele seplendi. Tianshan bağıtçı ticaret bölümünün başlığı Feng Bao mundaq dedi. Toxtalğın meydanına 36 grupa dereceden taşkırı tok kaçılaş ponikti köpeytip, bağıtçı rayonunun yürüyüşlük mülazimetini yanımı mükemmelleştirişini pilaladı. Ürümçi şehri bu yıl bağıtçı, küçük seligahlada halkı kolaylık orunduktuğun 2212'ni köpeytip, amivi hacet hanıdın 25'ni özgertişini pilaladı. Növbette amivi hacet hallarını özgertişini

0: Yükselivatan Şincan. Hürmetli radyo anlayıcılar. Bu sahibimizde memleket boyunca tüncü Türkiye'deki Han Nefit Bakılık yük sandıkı da sınav tereksi de toşuş başlandı digen mezmunu sözlep birimiz. Yakında bir Türk'üm Han Nefit Bakılık yük sandıkı kaçılanan yük poizi Kütün Vokzalı'dan Şendun Cinlin Bazarı Vokzalı'a karap yolu çıktı. Bu memleketimizin tüncü Türkiye'deki Han Nefit Bakılık yük sandıkı da Han Nefit'in sınav tereksi de kaçılaş vazifesinin tamamlanğalıkı. Han Nefit toşuş endisi de muhim yenilik yaratışının işe aşırılğalıkıdan gerek biridir.
1: Şincan'ın nefit tabi gaz baylıqı mol, ham nefitine sırtkı toş ihtiyacı küşlük. Bunundan ilgiri tömür yolda, ham nefit toşta asaslıqı tömür yol maybaki vagullarda toşuladdi. Kacılaş halkıları köp, kacılaş düşürüş ponkitleri, çeklimgi uçuraş katarlıq yetersizlikler mevcut idi. Şincan'daki tömür yol tarmakları eşya obrot mulazme süptünü östürüş üçün neftlik, neft ayrış, kimya sanayiti karxanaları ve soda xeridarlarının aldıngı sepide tekşürüp tətqiq qılıp, tömür yol bakılıq yük sandıqının əvzəllikini təşviq qılıp, xeridarlarga xas eşya obrot layihəsini tüzüp verdi.
0: Bu kitim şiltişki kriştürülgen 20 futluk özü tayyarlığın bak şekillik yük sandıkını devlet tömür yol tarmakları öz aldığı tatkik kılıp açkan bulup omumi eğrılığı 30.148 tonna, yük kötürüş ıhtıdarı 25.128 tonna, sığımı 32 kubmetr bulup, nöbette devlet işçilikki tunci han nefit toşuş üçün tatkik kılıp yasalgan bak şekillik yük sandıkı hesaplanır. Cungur Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruh Çeklik Şirketi Eşya Obrtı İşleri Bölümü Köp Miktarlık Eşya Obrtı Bölümünün Yukarı Dercilik Ticaret Soğut Direktörü Çın Kayçan tanıştırıp bunlar dedi. Han Nefit Bakılık Yük Sandıkı Tömür Yol Tüz Vagoni Taş Yol Söğürlüdüğün Aptomobili Yük Sandıklık Parahot Arısı da Bir Vastı Almaştırıp Kaçılaşkı Boludu. Mölçerimizce kaçılaş çürüş vaktini bir günden iki gün geçe kıskartkalı boludu.
1: İgilnişçe ham nefit bakılık yük sandığı ölçemleşken besim kaçısı bulup bir hatarlı koşumcu zapçasları toluk. İmlaş ıhtıdarı yakşı. Bütün müsabıda yepi kalette tuşuldukken. Ham nefitnin parğı ayınış ziyni, ölçes ziyni ve bulğunış hatırı maskademde tövellep, nefit meslatlarının sani ve süptüge teximi yakşı kapaletlik kılgılı buludukken. Toş usulü yeşil bulup muhit asıraydıkken. Yine aldı kran, Keşek kran katarlıq maşini arqılı kacılaş çürüşkü bolı diken. Münasip katarlıq boyum salayetini hazırlıqan yük sandıqı meydanıda məşğulat kılığılı bolı digan bolıp, becergülü bolı digan ponkit noktalarının dairisi zor derecede kenaytılıp, xeridarlarının işlep çıxırış, məbləq seliş tənarxini ünümlük tövəlletkül bolı diken.
0: Transport bir xatarlıqı kapalatı kılış üçün Şincan tömür yol tarmaqları bir gəvdiləşdirip, bir tutaş pilallaşda çıngdırıp, qeyrindaş idarla bilen bolğan həmkar Karlıqını küçəyətib, orlaşdırış, transport, yük toşuş, bixətərlik qatarlıq tarmaqla biləniz hərəkətlənib, maslaşıb, vagon mənbəsini təqsimləş, sandıq mənbəsini təşkilləş, vagonu qaçılaş məşğulatı, qorupulab çetib toşuş, yetib gəlgəndə yük çürüş qatarlıq açqışlıq qalqılanı çıxın gözləb, məşğulat tərtibi və bixətərlik cəhətdə tügünlü çıxın tutub, həv xətər nuqtısını kontrol qılış tədbirlərini inçkiləşdirib, sınaq tariqisi də toşulğan poizinin oğuşluq qatnışıqı kapalatlıq qıldı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rangdar

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bu səhifəmizdə 3 yaşdan tövən bovaqlar, balılar zadi, şekərlik yeməlikini yesi bulamdı, bulmamdı digən məzmunda sözləb birimiz. 3 yaşdan tövən bovaqlar, şekərlik yeməlikini yesi bulamdı, bulmamdı. Qanaqlıqanda şekərlik yeməlikini ilmi yəb, sağlamlıq xətirini ən tövən çəkkə çüşürgül buludu. Bu nurğun yenidən ata-anı bulğıcılarını qanqırtıp qoyudu. Hatta bazı ata-analar şekerlik yemeklik tılgı ilinğanda korkup, barlıq şekerlik yemeklikini rət kılışkı urnudu. Mutakhasıslarının karışca bunu mu asassız deyişki bolmaydıken. Şekerlik yemeklik ziyade köp qobıl kılınsa, balılarının çişini kurt yiyiş, semizlik ve herxil metabolizm karakterlik keselliklerinin ägeşme kesellik hatırını aşır ödedikken. Yana balılarının tam sezgüsü mayıllıqıga təsir yetkizidikken. İnsanlar toğımı tatlıq tämge amıraq. Eğer bovaqlıq, balılıq mezgilide tatlıq yemeklikler bilen boldur uçurasa, balılarda tatlıq tämge tayinibiliş payda bulup, kiyin tamak tallaş ihtimallıqı işip gedidikken. 3 yaşdan burunqı mezgil tam sezgüsü sezgür mezgil bulup, şeker tərkiblik yemeklik ve köp, qobul qılınsa, balılarının çoğ miyinsizdiki dopaminin çək qımeti eşip getib, asalla yuqri şekerlik yemekliklerini talab yeşki amıraq bulup qalıdı. Onundan başqa, üçay yoludaki bakteriya topini zahmilendirip, immunitet küçüge təsir yetkizidi. Asalla semizlikni keltürüp çıxırıp, uzaq mezgillik sozulma keselliklerinin körülüş xəvbini aşır uydudu. Belkin bazı ata-analar tatlıq yemeklikini balılarga bütünlüğe berişki bulmamdı deyip soruşu mümkün. Mutakhasilerin tonuşturuşca bu mu köpçilikte asan payda buluduğun hata karışıken. Şeker tərkiblik yemeklikinin qobul kılınışını kontrol kılışta asaslıqı erkin şekerini kontrol kılış gerekken. Erkin şeker, ak şeker, karı şeker, əsəl, şeker kıyamı qatarlıqlarını körüstürken. Tabi şeker, məsələn, süt tərkibidiki laktoza. Meyve tərkibidiki fraktoza, aqsıl, vitamin ve yemeklik talas qatarlıqlar bilen billa qobul kılınsa, paydısı zeynidin köp buludigin. Tabi yemekliklerini normal yiyiştin, qastan özünü qaçırışının acıdı yok iken. Lekin, dikkat kılışkı tegişlik şoke meyve şerbeti işçiş tavsiye kılınmaydı. Şerbet çıkırış, pişiklaş meyve talasını buzgunçılık uçurtup, erkin şekerini köp miktarda

0: Asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılı şütün abonuçla terminalı da maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıta anlayıcılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmola boyunca anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sayfamızda yeni nuskudaki Turalgu Amvi Fondi Nizami 9 ayının 20 günü yolga koyuladı. Halka kolaylık yaratış yeni siyaseti hem ailelerge nep yetküzüdü. Xotan vilayetli kanunşunaslık cemiyeti 3-1 faaliyetini uğurlaştırma kıldı degen haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun

0: Qanun xəbərləri.
1: Özgertiş kirgizilgendin keyinki turalgu ammavi fondini başqurish nizami 2026 yili 9 ayının 20 kuni mamlakat bo'yicha rasmiy yo'lga qo'yildi. Bu qatimqi o'zgartirish kirgizish yaqinqi yillardan buyonqi salmoqi bir qadar zo'r bo'lgan bir qatimliq xalq turmushini a'lolashtirib tangshash bo'lib, xalqqa qulaylik yaratadigan ko'p turlik yangi siyosatlar turalg'u ommaviy fondini ishlatish shartini zo'r darajada qo'yib o'tib, ommaning turalg'u iste'mol besimini haqiqiy yengiltirdi.
0: Yangi nizamda turalg'u ommaviy fondini elish doirasi zo'r darajada kengaytirilib, asldagi 6 turlik elish ahvoli 9 turga kengaytirildi. Özü oltırdığan öyni bezeş, özü oltırdığan öyinin öycay mulazmet haqqını töyleştin ibarat, şikki çoğun daim şiltildiğan turalgu ammavi fondini eliş körneşi yeniden köpeytildi. Şunun bilen billa, belgelimige uygun geledigan başka turalgu istimalığa turalgu ammavi fondini eliş yolları köpeytilip, adetki aylarının kündelik turalgu çıkım ihtiyacıga maslaştırıldı.
1: Yeniden köpeygen turalgu ammavi fondini eliş körünüşüdün başka, yeni belgelemede öy icari eliş şartı yanımı addilaştırılıp, öy icari hakkının aylık kremin nispetinin eşbket çeklemesi emelden kaldırılıp, öy icari alganda turalgu ammavi fondini elişki şartsız belirt berilip, öy icari alganlar topunun turalgu hukuk menfaati tekimi yakşı kapaletlendirildi. Qarz mulozimati jihatda nizomda turalg'u ommaviy fondi qarzni tekshirish vaqt cheki qisqartilib, tekshirib tasdiqlash, qarz berish unumi o'stirilib, ommaning ish bajarishda saqlash vaqti qisqartildi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Yaqında Xotan viloyatlik qonunshunoslik jamiyati asosiy qatlamdagi ziddiyat mojarolarini hal qilishga qatnashish va 3-1 faoliyatini o'rinlashtirma qilish yig'ini ochdi. Egilinishcha 3-1 faoliyati Jungo qonunshunoslik jamiyatining markaziy siyosiy qonun komitetining ziddiyat mojarolarini tekshirib bir taraf qilishga mulozamat qilish maxsus harakati o'rinlashtirmasidagi nuqtali xizmat bo'lib, qonunshunoslik jamiyatining a'zolari qonun shunoslik va qonun xizmatchilarini asosiy qatlamning birinchi sepiga cho'nqur cho'kib, ziddiyat mojarolarini hal qilishga cho'nqur qatnashib, asosiy qatlamning qonunchilik saviyasini davomli o'stirishga safarvar qilishni maqsad qilgan.
1: Yig'indan ilgari Xotan viloyati qonunshunoslik jamiyati takshirib tadqiq qilish, radga turg'izishni puxta qanot yaydirib, asosiy qatlamdan yib uchini keng doirada to'plab, ommaning inkosi kuchlik, vakillik xarakteriga ega ziddiyat mojarolariga doir 25 tipik dilo misolini ratlab chiqdi. Yig'inda Gun'an sot mahkemesi, taftish mahkemesi, advokatlik sohasidan kelgan bosh qonunning maslahat berish mutaxassislari Yöddüge elip ala kılışıdığan asasi katlam mulazmet ponkit nuhtlarını bir-birlep bekitip mutakaslarının oruluşuş hizmet mekanizmi ve iş orunu mesuliyetini aydınlaştırdı. Yığınğı katlaşkan mutakaslar aldıngı mezgilde retlep çıkılgan ziddiyet macralar tizimlikige merkezi kengişip hüküm kılıp kanunu tedbiklaş, muressa kılış yolu, hev hatarının aldığını iliş tezgilleş katarlık cahitlerini çördüp bir kısım kıyın, mürekkep macralağı karata kesbi cahitin bir taraf kılış pikirini oturgu koyup, nah meydanda 10 ziddiyet macranı tapşırı velip, muressa kılıp bir taraf kılış, hel kılış hizmetini kanat yaydırdı. Shuning bilan birga yig'inda keyingi qadamdagi nuqtaliq vazifa o'rinlashtirishi amaliyalashtirildi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырт универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.

0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalık vakit gidiyordu?
1: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat gidiyordu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdirdi.
0: Tamak ni ilmi buyurup, sağlam uzuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Dükkanı yakkız sonrasına açıla ittifaktaş dükkanı kılıp tızımga aldırganda kanunda belgelengen adem işletiş cevapkarlıkıdın özünü kaçırgılı bulamdı. Yakında Şincan Ürümçi Şehirlik Oturuk Halk Sot Mahkemesi bu emgek talaş tartışı dilosunu sot kılıp ayaklaştırıp emgek münasebetini bekitişte paketini aldınkı orunu koyuş prinsipi de çıntırıp fakat iştifaktaş salaydı. Emgek mülazimet namı katarlıklağı taynıpla karkanalarının adem işiltiş cevapkarlıkını ayrıgılı bulmaydıgalıkını aydınlaştırdı. Birlikte bu dilo misalıgı dikkat kılaylı. 2024 yılı 3. ayda Fen XX taktif bilen malum soda şirketi taktif kılını dükkanda mal seti verişki yetekçilik kılgıcı bolgan. Ilgiri kiyim bulup bu şirket onu iki dükkandan nöbetleşip işleşki orunlaştırgan. Hizmetki kirgenden kiyin şirket Fen XX bilen yazma emgek toktami imzalamagan. Onun için ictimai soğurtumu tapşırmagan.
2: Kündelik hizmetlerde Fanny XX bu şirketin bütün jarayallıq bir tutaş başkuruşunu kabul kılgan. Konkret kılıp etkanda şirket karxana Veyşin Topi arqılıq her günlük setiş vazifesini tarqıtıp hizmet neticesini bahalaşını kanat yaydırgan. Ruxsat soraş, dämiliş vaqtını tanşayış qatarlıqlarda şirketin alaqadar sistemisi de ıltımas sunuşku toğru kelgen. Onun üstüge her ayda şirket başkurguçları bir tutaş hesabat yötkep maaş tarqatkan. Hizmet orınlaştırışı qatarlıqlarının hämmisini baş şirket bekitken.
1: 2024 yılı 13. ayda Fen XX uruk tukunu tuyuksız eğir kesel bolup kalgalıktan növetleşip işlevatkan dükkanının dükkan başlıkına bir ay dämi elip ailesi dikilerinin halıdan haber eleşini ıltımas kılgan. Bu dükkan başlığı setişten canlanan mezgeli de dükkanda adem kıs işgelikini sebep kılıp Fen XX'ni teşebbüskarlıkla hizmetin ayrılış resmiyetini becerişki nesiyet kılgan. Fen XX şirketinin yazma işten boş dış ispatı çıkırıp berişini ümit kılgan. İki taraf birdek fikirge kilelmegen. Uzak ötmey, dialogu çetişlik şirket umumi uxturuş çıkırıp Fen XX'ni 2024 yılı 12. ayının 11. günüden başlap sebepsiz iştaşlıgan dep bekitken.
2: Kengişiş netitsiz bolgandan keyin Fen XX şu jaydaki emgek kesim komitetiga kesim kılışını iltimas kılgan. Kesim komiteti iki taraf otursa da emeli emgek münasebeti mevcut. Dialogu çetişlik şirket emgek münasebetini bir

0: amma üçün əməli iş qılıb birir.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde Peyzavat Nayelik Halıq Sot Mahkemesi qattıq buluş bilen, canlıq buluşunu birleştirip amının davada yeniş hukuk menfaatini nəxtləşdirdi degen məzmun diqtinadı bolud. Adem izdeş, nersi izdeş qiyin buluş meselesini haqiqi həl qilib, dostanı, mədəni icra qilişini çoğunqır alğı silcidib, hər millet amının qanunluq hukuk menfaatigi bütün küş bilen kapalatlı qiliş üçün bu yıl kirgenin buyan Peyzavat Nayelik Halıq Sot Mahkemesi icra 110 tez inkas qaytırış mexanizmiga tayınıp, qattıq buluş bilen canlıq buluşunu birleştirip, bir türküm çigiş, qiyin, İcra dilolarını becerip, küçki igi hüküm, kesim hüccetlerini ammının koludaki hakiki pulga aylandırdı.
0: 8 ayının 15 günü Peyzavat Nahiyeli Xalıq Sot Mahkemesi'deki icraçı kadır sağçıla Sancı şehrine berip, rayon halkıp icra kılış hareketini kınat yaydırdı. Nəx meydanda kanunu düşendirip, tərbiyə beriş arqılıq icra kıldırılgıcı Lu Ekiz təşəbbüskarlıq bilən ada kılış toğırsıda yazmı vədi bərdi, həm də Dilo Puli 78,317,89,9 toluq tapşırdı. Seti-seti biliş toxtamı macerası Dilosi onuşluq icra kılındı.
1: Bu dilonu icra kılış ceryanında icra kıldırılgıcı Lu Ekiz uzak müddet pasiflik bilen kaynigi söyrep, küçki igi kanun hücretini bekitilgen mecburiyetini ada kılışını rad kılgan. Sot mahkemesi onun namıdaki öy mülükünü kanun boyunca peçetilgenden kiyin Lu Ekiz yanına mal mülükünü bir taraf kılışkı maslaşmay, icra kılışkı pasif karşılık kılıp, dilogu çetişlik öy mülükünü bir taraf kılış hizmetinin toxtap kılışını keltürüp çıxırıp, dilo bir mahal katmal haletki çüşüp kılgan. İcra kıldırılgıcı uzun mezgil Sancı şehirde oltıraklaşıp durmuş keçirgeçke, iki cayının ağırlığı bir kadar yırak bulup, en enevi başka cayda dilo beceriş tertibi mürekkep, hüccetini öz ara yetküzüş aslı bolgaçka dilo becerişke zor tosalgı bolgan idi.
0: Başka cayda icra kılıçdiki boğma haletini hal kılıç üçün Peyzavat Nahiyeli Xalıq Sot Mahkemesi məxsus icra xizmeti qrupsi təşkilləb Sancı şəhərigi berib, rayon halkıb ötkəlgi ucum qılıb icra kılıçını qanat yaydırdı. İcra kılıç kollektibi akıl kanun icra kılıç sandıqı elib yürüşki əplik dilu beceriş üskünüstün toluq paydalınıb, sırtqı xizmet nəx meydanıda iş becerişini işqa aşırıb, şu caydiki nəx meydanda uçur təkşürüş, Hüccet yasaş, uxturuşunu besiş, hüccet çaplaşının bir yürüş, kanun icra kılış tertibini tamamlap, ənənəvi başqa cayda dilu becerişdiki yetersizliklerini toluqlap, başqa cayda icra kılış xizmetini qeliplaşdırış, yuqur ünümlük buluş, əxli ixtidarlaşdırışqa haqiqi türütgü buldu.
1: Nəx meydanda dilu beceriş ceryanında icra Sotçi Lu Ekizge kanunu düşendiriş davlayı sözleş ve ibret terbiyesini yüz turanı kanat yaydırıp, küçki igi hükümünü icra kılışını rad kılış, mal mülükünü bir taraf kılışkı karşılık kılışının kanuni akıvatını tepsili düşendirip, peçetlengen öy mülükünü kanun yürgüzüş boyunca kim artık kılıp setiş tertipi ve bununın gelip çıkan türlü kanuni tesirlerini uxturup, onu terley sınaş psikikisini çöğürüp taşlap, üstüge ilişki tekişlik kanuni mecburiyetke doğru karar aşkı sevr çalıq bilen nesiyet kıldı. Kanun bilen davleni yuğurup terbiye ve yitekleş arkalık Lu Ekiz özünün icra kılıçının özünün kaçırış kılmışının kanunu kılap işgelikini inik tunup, karışılışış psikikisini teşebbüs karılık bilen tügütüp, nəxt meydanda ada kılıç doğrusu da yazma vədi berip, icra dilosudaki pulunu toluq tapşırdı. Şunun bilen ziddiyet macera mahiyyetli kəlbi oldu.
0: 8 ayının 17 günü Peyzavat Nahiyeli Xalıq Sot Mahkemesinin icra 110 telefonu amının icra kıldırılıcı IX'nin Yensar Nahiyesi topluq yezisindeki məlum şimmey zarlıqdın meyvi seti bilib, əməli ada kılış ixtidarını hazırlıqalıqını paşqılgan məlumatını tapşırvaldı. Yip uçunu tapşırvalgandan keyin, dilo becergüçü sotçi Ahmetcan Erkin kanun saxtısı bilen birleşip hərkətlenip, tez sürətdən icra kılış ətirti təşkilləb nəx meydanğa yetib bardı. Nəx meydanğa yetib bargandan keyin, sot məhkəmisinin kadr saxçıları IX-ni oğuşluq tapdı, həm də sot məhkəmisi elib berib, yanımı ilgirligən halda bir tərəf qıldı.
1: Bu dilo Şinmey Setiviliş kəltürüp çıxarğan Setiviliş Setiş qarz macerasının kelib çıxan. Ханын өжіті күшке егі болғанның кен, ижра қылдырылғычы әй екес ұзақча пасып кәйнігі сөйрәп, қарыз қайтырыш мәжбуритіні ада қылышны рәт қылған, әмді сұртқы қарата ижра қылғыдек мал мүлкім йоқ деп ялған әйтіп, мүлікні яман ғарәзді ешіріп, қарыздың өзіні қашыруған. Шының білен Дилоны ұзақча үлгірі сүргіл болмаған.
0: Сот мәхкемесіге қайтып келгенден кейін Дело бежіргіші сотчы Дело пакетіне умумюзлік тәкшіріп, ижра қылдырылғычыға қануны көп қатламлық түшендіріп, даулы сөзләш вә ибрат тәрбиясыны қанат яйдырды. Тәкшіріп инықлынышча, ижра қылдырылғычы сыртта мың модын артық шемей бағдысыны хөддеге еліп, шләп чықырыш, сетіш тежаретіні нормал қанат яйдырған болсыму, тежарет характерлік мүлікні қастан ешіріп, ижра қылғыдек мал мүлкім йоқ деген ялған гәпні тоқып чықып, яман қаразда ижра қылыштың өзіні қачырған. Шоңа сотчы ижра қылдырылғычыға күшке ике хөкім кесімні ижра қылышны рәт қылышға алақыдар қанун бәлгілімлеріні маддымы мадды тәшвік қылып, мал мүлікні ешіріп, ижра қылыштың өзіні қачырышта үстіге елішкі тегішлік қануни ақыветіні тәпсілі ұқтырып, ләузді тұрмағаллаға тәнбек беріш, йоқыры істемалны чекләш, қанун жүргізіш

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mündet Pırak programısını anlayışanlarının karşılığımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki məzmurlarda altış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde Şeyho Şehirinin 332 mı yuqarı ölçemlik etizdürü tertiplik alğı silcetildi. Qarqış Nahiyyası'nın Toğula yezisi Hongguang kenti özgüce terikçılıkı tayınıp, kollektifnin kent ahalılarının kirimini koş yönülüşlük aşırdı degen mezmunlar dekdinlerde buludu.
0: Qaltıs beş mahirleri sahibimizde korga

0: radioamı uçur. Yokur ölçemlik etiz açlık işlep çıkırıştaki eğrit koluk hesaplandı. Nöbette Tarbagatay vilayetinin Şehu şehirde 2026 yılından 2027 yılı geç bolgan 332 min mo yokur ölçemlik etiz kuruluşturi tertiplik algı sıcıtılmaqta. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nezarı sahibimiz köpçilikke Şehu şehrinin yokur ölçemlik etiz turunun en yeni ilgirleş ehvalını tanıştırımız.
1: Yakında Şehu şehrinin yukarı ölçemlik etiz kuruluşu türünün üçüncü bölüki Çepeyze Bazarı Karasu kenti yukarı ölçemlik etiz türüde resmi iş başlandı. Bu 2026 yılı Şehu şehri yeniden berpa kılgan yukarı ölçemlik etiz türü bulup kuruluş gölümü 16600 mo kilidgan bu türünün 2027 yılı 4. ayının ahırı pütüp işlikleriştirilişi mülçerlendi.
0: Şinjan, Huaqiang, Jiangda, Kuruluş Çekişirik'nin Nakt Meydan Tekniki Lin Liang Mundaqtini. Biz tür yirik planı bu cayının yerşekli ve yezgilik işlep çıkış ihtiyacı birleştirip, Nakt Meydan'ı tekşürüş, ölçeş, lahiyeni inçikleştiriş, kadımlar ve üsküllerinin kuruluş meydanına kirgüzüş Katarlı aldınkı basmışlı hizmetlerini tamamladık. Kuruluş kılıçının altın mezgilini için közlep, kuruluş süpüti ve kuruluş müddetini çığ tutup türünü karalda yukarı sıfatı tekşürüp ötküz biliş tapşırışkı kapalı tıkkınımız.
1: Bu tür pütkendin giyin etizler çasılaşkan, yollar tutaşkan, östenler öz ara bağlangan, kurgakçılık bulganda soğarğılı, ölçilik bulganda ziyinini çıkırıp etkili buluduğun, ölçemleşken etiz endisi işkı aşırılıp, ölçilik bolganda ziyini çıkırıp etkili boludugan ölçemleşken etiz pervisi, etiz endisi işka aşırılıp, yer yezi iyilik maşinaları, sığırıştın paydalanış ünümi, ünümlük östürülüp, yezi iyilik işlep çıkırış tənərxi tövəllidilip, açlık işlep çıkırış iktidarı östürüldü.
0: Şehu şehri Çöpeyz Bazri Karasu kentli partiya yatıksının şucisi Wu Chunyan mundaq dedi. Biz kuruluş süpüti ötkülünü katık ilgilep, Türk kuruluş nisan ve süpüti kapalı tıkılgan halde herhalde tamamlap, yukur ölçemlik etizini hakiki türde mokum husulluk etiz, yukur husulluk etiz, hatırcam etiz kılıp kurup çıkımız.
1: Bu Şehu şehri Çöpeyzi Bazarı Karasu kenti

0: umumyüzlük güllendiriş üçün puxta asas saldı.
1: Yakınki yıllardan bu yan Şehu şehri yukur ölçemlik AIDS kuruluşunun yezi ilgilikinin asası vaziyetini müstehkemleş, açlık bir hatarlıki tüven çekini çın saklaştaki muhim hizmet kılıp, silinme salmakını sicil zora itip, türünün emel ilişini bir tutaş planlap algısıl ciddi. 2025 yılının ahırıca bütün şehir bu içe 872.600 mu yukur ölçemlik AIDS berpa kılınıp, terilgu yer süpti yezi iyiliklinin apetki takabül duruş ixtidari ve yezi iyiliklinin maçınlaştırış seviyesi önümlülük östürüldü.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылар. Gülün vatkan yiz kentlerge nazarı seyibimizin damlaştırmız. Altın küs pesilde karkışına ye toğla yesinin Hongguan kentideki lazı üstürüş bazısı kırıp etrafı nazarı sağlıkdek bulsunuz. Tutaş ketken lazlarının yap yeşil üsüp baraksan aynı varlığını görürsünüz. Yap yeşil şak yupurmaklar arasada kıyıp kızıl toğ düşken lazlar girelişip sangılgan bulup kızıl yeşil renkler birbirge üsün koşkan. Оқшыған лазылар шақларғы лұқ тұлып, әм ер кішіні құшалғылған кейпият құтолған еді.
2: Бұй елдің бұян, Хонгуан кәнті ішке комитеті мәвқәні өз кәнтінің тұпырақ, келімат қатарлық тәбиі байлық әвзәлікеге қойып, өзгіче терікчілікні раважландырышны, көліктіп игілікні зор айтыш. Yezi kentlerini güllendirişini alğı sılcıtışının tutkısı kılıştı çıngdırıp, 25 mo kent kollektip laza terikçılık yeri berpa kılıp, özgüce laza kespini puhta qadam bilen tərəqi kıldırdı.
1: Hongguan kenti türünü ilgiri sürüş ceryanında baldur planlaş, baldur uğurlaştırış, baldur əməliləştiriş çıngdırıp, yer tüzləş, uruq tallap mayısı yetiştiriş, köçürüp tikiştin tartıp kinki etis pərvişi geçi bolğan pütkül ceryanda inçkiləşkən baş kuruş mexanizm ornatdı.
2: Kent kadrları, kentte turuşluk hizmet etirdiği teşebbüskarlık bilen aldı demeyip, asası gevde mesuliyetini emeliyleştirip, kararlı kalda etiz başlarına çoğunkur çöküp, lazım aysıllarının özüş ahvalını tekşürüp, soğuruş, koşumçı uğutlap otunu otaş, kesellik ve haşarat ziyinin aldığını eliş, tizginleş katarlık aç kuşluk halkalarını için gözledi. Yana dehqanchilik texniklarini naq maydonda texniki yetakchiligini qanot yoydirishga faol udullashtirib, boshqurish parvishdagi qiyin masalalarga vaqtida javob berib, boshqurish parvish tadbirlarini ilmiy tengshab, etis parvishidagi turli xizmatlarni haqiqiy yaxshi ishlab, lazidan muqim husul, mol husul elishga puxta asos saldi.
1: Bir mezgil köngül koyup baş kuruş perviş kılış arkalık növette 25 mı kolektif yerge teyirilgan lazlar arka arkadın pişiş mezgilge kirip, kıyıp kızıl lazlar şahlarga patmaya kaldı. Otkaştaki kızargan lazlar etizliğindeki bir güzel menziri liniyesi aynıplı kalmay, tekmi muhimi kent kolektifinin kırımını aşırıp beyişindeki kızıl göher bulup kaldı. Lazı kesbin terakki kulduruş ceryanda bazının her günü Tuprak boştiş, ot otaş, laz üzüş, katarlık, dikkançılık işlerini kıldıgallar aldı bilen bu kentki kent ahalırdın yakın etrafta işki uğruluşku kubul kılınıp, kent ahalırı işki aldı da işki uğruluşup kırımını aşırış imkaniyeti iyi kılınıp, kent kolektifi paydını aşırış, ammini, emili, nepki eriştürüktek koş paydı eriş ünümü işki açtı.
2: Кейінгі қадамда Хонгуан кенті лазы еғіш, айырыш, сеттіш қатарлық түрлік Davamlaşma hizmetlerini sicil puxta tutup, yaxşı işləb, bazar baylıqıqa paal, təşəbbüskarlıq bilən qatnışıb, işləb çıxırış, setiş yollarını ravallaşdırıb, işləb çıxırış, setişini

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometre kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne miyiziniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Balığa yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş kaydısıga anlık rayı kılın.

0: Yuan uçur. Andi kalıs bir iş mahirleri sahipimiz bu içe. Korvas nayı Lusgun bazırı Sıvun kenti gibi yerip yeni kent ahalisi. Yeni kent ahalisinin şirin Bekraman Sehra Turmuş'un izkılımız.
1: Baş közdeki Korvas nayı Lusgun bazırı Sıvun kenti de üstkutuz gülzarlıqı şamalga əgişip yelpün etdi. Vakit mu hüddi ostalıp kalgandek toylattı. Sayahatçıları terpeden yakınlık kılıp Huang Huang kenti dep atalgan bu jay azade rahat keyfiyatı bilen sahra turmuşuğa intildigan bargan sıri köp kişini celip kılıp atattı. Jinshu ailevi mihmanxanasının mesuli Tian Tian dal şularının işçideki birisi bulup o sayahatçıdan yeni kent ahalısıga aylanıp bu yerde makallaşıp yıldız tarttı. Kent ahalıları bilen bile bazar qoğuluşup, hava ısıp ketken de takı çıkıp salkındap, kışta kışlık turalğısıgı girip etken çay içip, özünün bəhraman ve rahat sahra turmuşini köngül koyup ütküzü batatdi.
0: 2018 yılı Tian Tian ve ailesizlikler 2 ayı sozulgan öy otomobilini özü haydap Şinjan'a beriş sayayetini başlap, Tian Shan'ın canıp şimalını asasen aylanıp çıktı. 8 ayının 5'inde yurtti Hunan'a kayıtıp gelgenden kiyin o Şinjan'daki aşu cimcit yez kentlerini romantiklikka tolgan üst kuduz gülzarlıkını baştan ahır köngüldün çıkıp itelmedi. Şu yili 12 ayda o yeni bir kıtım Sıgun kentine gelip bir küçük oylu icarı aldı. Köngül koyup bizeş arkalık 2019 yılı 6 ayda Jianshu ailevi mihman hansını resmi içip mihman kütübü aldı.
1: Bugünkü günde Tian Tian bir yılda 10 ayı yakın Sıgun kenti de turmuş geçirdi. O mündak dedi. Huang Huang kenti minin ikinci öyüm. Yeni kent ahalısı bolu süpütüm bilen, yurttaşlar bilen birlikte bu yerinin yezi kent sayahiyetini tekimi canlandırmen.
0: Sıgun kenti de hazır 78 ailevi mihman hanı bar bulup Tian Tian kentiki tuncu türkümdeki ailevi mihmanxanın mesul buluşsübdü bilen bu güzel kentte rahat azade yezi kent oylis berpa kılıp sayacıların at üstüde gül körgendek dakaklı şekildeki sayacının halkı bu cayının kaynak künlük durmuşni hakiki yez kılış imkaniyeti iyi kıldırışını arzu kıldı.
1: Tian-tian en hakiki gez kent sahra turmuşunu eslek geldiriş üçün kent ve etraptaki çarvıçılık rayonlarını arılıp kent ahalılarının toyluk yağaç sandık, çarvıçılık rayondaki kazak ayalları koldu keştiligen şırdak, konu pasındaki mis çaynak katarlık yüzden artık konu boyumunu yığdı. Her bir konu nersinin öz aldığa hikayesi bar idi. Tian-tian sayahatçılarga bu göherlerinin keliş menbesi ve işletiliş urnini eniq eytip berişini yaxşı görətdi. Sayahatçılarımı kızıqıp anlaydı.
0: Üst Quddus gülzarlıqı Tian-tian'ı gelip kılıp bu yerde kaldırgan əsli məqsidi. Şunaqlı onun ailevi mihmanxanasının kişini ən gelip kılılgan belgesi. Jianshu ailevi mihmanxanasına sayahatçılar gülzarlıqtın huzurunlukla kılmayan öz kolu bilen üst kuduz cevher meyiz sopunu yazıyalaydı. Asaslıq cevher may ayırıp eliş ve kuşpıraq tənşeşini his kılalaydı. Tian-tian yeni özgeci üst kuduz çeyi, torti, marojnisini bazarğı saldı. Bu yıl hatta üst kuduz toxu kaupini tətqiq kılıp içip sayahatçıların tulumu yaktırışıqı erişti.
1: Tian-tian uzun yıl turgandan keyin kentdeki qoşnalari, tağdaki çarvıçılari bilen yaxşı dostlardan bolup qaldı. Adatta o daim kent ahalılarını oylasıda çüştün keyinlik çay içiş, birlikte peçeni birenik yep, paranglaşıq təklif qıladı. Qoşnalarımı onu bağlarığa berip meyve üzüş, kök tatlıqqa berip kök tat terişke kızgın təklif qılışıdı. Tağdaki dala aşkınası da çarvıçılar borallık günlerde onunla yardımlaşıp derisilerini solyov yopuk bilen im yetişip berdi. Yine onun hoylısıga hata kırıp kalgan kala koylarını koğulap çıkırışıga yardımlaşıdı. Bu uşak işler hem illiklik tolgan minotlar koş yönlüşlük samimi dostlukını şekillendirdi. Şundakla mehmanxanağa düşken mehmanlarga kündelik durmuşta bu caydaki kişilerinin addi sattalıqı ve kızgıllıqını hakiki his kıldırdı.
0: Sayyohlarning sinishini beytish uchun Tian-Tian bu yil yozlik ta'tilda dala oshxonasi va o'rmon oshxonasidan iborat sinash turini yo'lga qo'yib, sayyohlarni murabbo qaynatish, atgan choy damlashga yetakladi. Yana ko'pchilikni ot minib, piyoda minib, bozor aylanib, shu joyni qaynam toshqinlikka to'lgan bozor turmushidan huzurlantirdi. Tian-Tian kulib turib, mundoq dedi. Ko'pchilik bozor aylanib, xaridor chaqirib, to'xtamayotgan to'vlashlarga quloq silishni Bu joylik aholilari bilan billa kavob yoymisini cho'rdab, kavob, samsi yeyishni, kala qo'y savdosidagi qiziqarlik ba talishlarini ko'rishni intayin yaxshi ko'rdi.
1: Bu joyda sayohatning borgan siri chalinishiga agishib, 2024 yildan boshlab Jianshu oilaviy mehmonxonasi yil bo'yi tijorat qilishni boshladi. Tian-Tian ko'ngil qo'yib planlangan qishliq faoliyatlarmi nihoyatda qiziqarlik bo'lib, sayohatchilar qishliq turalg'ularga berib Oila ziyorat qilib, muz tutgan ko'l yuzida o'zgicha muz ko'l tushdan keyinlik cheyidan bahriman bo'lishdi. U mundaq dedi. Atrofda yaylaq, o'rmon, kent bozori, yana yaylaq kashlik ziyofati va ko'chman choyxonalar bor bo'lib, har bir joyda o'tirib asta-asta shu xil muhitga cho'kkim keladi. Men bu xil ko'ngildagidek turmush holatini har bir mehmonga yetkazishni umid qilaman.
0: Tian-Tian kasb oltini beytish bilan birga yana o'zgacha davolash puriga ega bo'shq barpo qildi. U Sigun kentidan avtomobillik manganda aloyzal 10 minutcha keladigan tog' bag'rida bir tashlandiq uygisi yo'q uyni o'zgacha dala yig'ilish oromgohiga o'zgardi. Bu joyda o't cho'plar dovlab safo qilingan Beshingizni ko'tarsangiz bepoyon osmon ko'rindigan cho'ng deriza ramkasi va ayni bir tabiiy televizor ekraniga o'xshaydigan bo'lib, ekranda o'zgarishchan yoyloq, uchar qush va porlab turgan quyosh nuri ko'rinib turdi. Uning ichida o'tirganda vaqt xuddi yumshoq ham uzoq so'zilgandek bilindi.
1: Guangdonglik bir sayohatchi ilgari uningga nurg'un joyga beribdi men. Meni eng hayron qoldirgani dal mushu dala yig'ilishi aramgoh desem bo'ladi. Bu joy ba ayni xarobilikdan echilgan ko'ngildagidek makon kabi kishiga shifo bo'la oladi ekan, ham ozodlik beg'ishlaydi ekan deb so'z qoldirgan edi.
0: Yaqinda Tian-Tian yana do'stlari bilan Mo'g'ul ko'ran oyisi Tikas noyisida orqa-orqadan yangi oilaviy mehmonxona ochdi. O özünün tirişçalığı arqılıq Şinjanın yezi kentlerdeki astı turmuş, kaynaq turmuş və səhra güzəllikini texmi köp kişinin körüşü və yaqtırışını ümit qıldı.

Yakında Şincan İpek Yolu Ela Süpetlik Mibi Göktat Pişiklaç Yenilik Yartış Tetkikat Orun Ürümçülü Yopuk İç Kurulup Şincan'ın Mibi Göktat Kesbi Pen Tetkikatı'daki kem tüktüklerini tuluklap Kesbi'nin süpetini öztürüp deryicisini yukarı götürüşke törtkü bulup çet el pazarlarını içişki küş koştu. Şincan İpek Yolu Ela Süpetlik Mibi Göktat Pişiklaç Yenilik Yartış Tetkikat Orun'u Şincan Boçet Tunci Başlamçı Kesbiler İştibakağı tayinip berpaklanan pen teknikide yenilik yarışı süpüsü bulup akademik mutakassisler Ali Mektep Pen Tetkikat Orunları Başlamçı Karhan'dan ibaret 3 terapinin küçünü mücessemlep Karhan'ın temi çıkırış ıksaslar bunun cevabını tepiş. Bazar temini tekşürüş mekanizmaya emel kılıp, Şincan'ın meyve köktat kesbini kesbileşken pen teknikini yenilik yarış trik bilen temirleyin. Katnaşkan karkalarının biri bolgan Şincan şehirden yemeklik çektik şirketi dikkatini lazı özgeçik kesb zencirgi merkezleştirip, tetkikat oranını tayinip her tereplimi tekniki yenilaşına kanat yaydırdı. Şirket baş müdiri Çınkua mundaq dedi. Her kaysi çoğun pen tetkikat oranları bilen hemkarlaşıp biz otturgu koygan temi ihtiyacını şekillendirmiz. Ular bizden temi ihtiyacımızı karta tetkik kılıp açıdı. Bu arkalık naiti yakşı neticege erişimiz. Tetkikat oranı aldınkı mezgilde zapas saklıgan 40 türlük şokla lazı uruk plazması baylıkının 3 tür dölet içindeki uruk plazması sahasındaki boşluğunu doldurdu. 24 tür otur Asya bazırığı yüzlengen meksus pişkılınan sor cihetteki kemtüklükünü tolukladı. Nöbette ular Kazakistan, Rusya katarlık devletlerdeki 11 şehirde memleket sırtı amırdın işkini setiş hem zapa saklaş tor noktasının 20 işkini uğurlaştırıp cemi 10 milyon dolarlık ekspor taşkı pirvot yaratışını işgaşırıp yokur tüven ekimdeki kesiplerinin 100 milyon yuen kırım kılışığı türkü boğuldu. Cungo İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki Beijing Soğut Sanat Daşüsü'nün profesörü Sünbago mundaq dedi. Biz Şincan'ın özgeçi meyve köktat baylıkını inçik pişiklaş karta tetkik kılıp içip, işlep çıkırış elip erip, Şincan'ın özgeçi meyve köktat baylıkının kıymetini yanımı öztürmek içimiz. Yakınkı mezgillik nişanımız əsildeki asası bir kadar yakşı bulgan kesiplerini, məsələn, şoklu baylıqını inçik pişiklaştığını çördəb, onu tekimi yakşılaştığını ibarət.

Hazır del çaklık nayısının meyve çivilerinin yığış mezgeli bulup, her kaysi yez bazarlar dekhançılık vaktini çığın tutup, aldıraş meyve çivi üzüp, etiz başlarda kaynap taşkalıklı çömgen molosul menzirisini namayan kıldı. Yakında Vaşşari Bazri Tügmen Taşsay kentindeki tarihçi Sliveyn'in koğulukları dekhallar ve pidayılar mulazmet etirdi, koğun üzüş, ayrış, orap, apmobilgı kaçlaş bilen aldıraş bulup ketti. Qo'g'inchi dehqon Sliveyn mundaq dedi. Bu yil 280 mo yerga terilgan shijomi qo'g'inining mo 5 husuli 2200 kilogram atrofida chiqdi. Qo'g'inning sifati tatliqlik darajasi nihoyatda yaxshi. Sotib olgan savdogarlar baldurli zakaz qilib qo'ygachqa sotish yo'lidan qilchi g'imim yo'q. Üzüşünün en yakışı közlek mezgilini kolunu verip koyup, sırkı seti süretigi dâkli yetküzüştünün saklanış üçün Tügmen Taşsay kentli partiya yatekisi bir tutaş bilallap kent kadrları, tevellikteki halk kurultayı vekillerden dehkallarga yardım veriş, pidayılar mulazmet ətir təşkillap, etiz başlarga çonkur çöküp, dehkallarga yardım bir ciddi yığıbiliş kısımdan kanat yaydırıp, dehkan ailelerinin koğullarını üzüp ayırış, uğrap kaçılap yaşık kaçılaş, toşup alt mobilgi besişiğe yardan berip, emeli işleş arqlıq dekhallarını aldıra vatkan, qeynil vatkan, gəm kıl vatkan, arzu kıl vatkan işlerine dair meselelerine el kıldı. Yeşik qoğullarının arka arqının oğuşlu orap kaçılınıp, alt mobilgi besilip sırkı toşlu vatkanlıqını körüp, Sliveyn'in çehride təbəssüm cilvilendi. Dekhallarına yardan beriş pidayılar mulazmet ətirtin əzası çın-çın mundaq dedi. Yakınkı mezgili koğunlu merkezlik yığılışılan alışkışlık mezgili. Bizden dekhallarına yardım veriş pidayılar mulazmet ətirt korup, etizgi çüştük məqsidimiz, ama en ihtiyaclık bulandı yardım verip, qeyin məsillərin əl qiliş. Kiyinki qadamda biz dekhallarının yığış, setiş, əhvalıqı sicil yetişmenip, dekhallarına yardım veriş mulazmetine daimli qanat yaydırmız.

Maşını adam üzüş, maşını it çarlap tekşürüş, yötkep doşuş, ademsiz uçku közütüp ölçeş katarlık, bir türküm pen teknikada yenilik yarışı yaptıkları üzümlük bağda namayen kılınıp, turpanın üzümcilik kəsbige pen teknik kovet koştu. Yakında tunji növetlik turpan rakamlik akli iktidarlık üzümçilik kesbinin yukarı süpetlik terakkiyat yığınada turpan rakamlik akli iktidarlık üzümçilik kesbi çoğun mengesi resmi torda sınak terkiste işgi geliştirildi. Bu şocayının üzümçilik kesbinin rakamlaşken akli iktidarlaşkan yukarı süpetlik terakkiyat yığını baskıcıga kadem koygallıkıdın derek berdi. Turpan rakamlik akli iktidarlık özümçilik kesbi çoğun mengesi pen teknikada yenilik yartış tetkikat etiş bölükünün terkibi kısmı bulu süpte bilen növette maşını it, ademsiz uçku, akli iktidarlık özüş maşını adamı maslaşıp meşgulat kılış endisini şekillendirip, üzümzarlıkni akli iktidarlık çarlap tekşürüş katarlık köpkıl kollunuş orullarını sicil kengaytip, strolluk akıl dehkancılık işleri meşgulat sistemisini berpa kıldı. Bu kitim işgi kiriştirilgen akli iktidarlık özüş maşını adamıge, Tengşigili buluduğun kötürüş, çüşürüş supsi ve eniklik dereyitsi yukarı bulgan maşını bilek oruntılgan bulup, sapaqının ornini dəl cayda bekitip, yumuşak, ziyansız üzeleydu. Menon maşını adam çeklik şirketinin tekniki tonuşturup mundaq dedi. Akli iktidarlık üzüş maşını adami 10 sekundtila bir sapaq üzümünü üzeleydu. Toluk, tok kaçılansa 12 saat hizmet qarlalaydı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaqıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya koton. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az, balılağı ne mi ağaç geldiniz?
3: Ne mersiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı, dikkat kıl. Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydü de kaydaki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayə qılın.
1: Hörmətli radio anlıqçılı, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Munbet Tıpraq programımıza boyu etçanlatış bərdüq, anlığınınla rəhmət. Әдіки мұнбәтті бірақ программымызда езгендлеріні гүлләндіріш тоғырсыдығы текімі көп сәрхіл хекайлар давамлы қозырымларды болыды.

0: birlik kilip, pertlerini saklap kilip, öz ara menpet yetküzüş asasıdaki hemkarlık tortini çoğaytış gerek. İşki devlet hükümetleri iktisatını terakki kıldırış, halk turmuşunu yakşılaşka küş çıkırvatıdır. Evzelliklerde birbirine toluklap, birbirge yardan bersi boludu. Cungo 15. 5 yıl mezgilide mağarıp, davalaş, pul muamilini sırtkı içi vitişini yenimi kenay tutu. Bulanın hemmisi, işki devlet hemkarlıkıdaki yoşurum küşki iyi sahale. Cungo bilen Engiliye, pen teknika çoğun devleti, mol, mağarıp, medeniyet, tenterbiye katarlık baylıklar giyge. İçi vitiş, aldın körerlik inanı saklap, her kay sahalardaki almaştırış ve hemkarlıkını küçeytiş gerek. Engiliyenin cungoluk meblağ salgıçılarının kanunluk hukuk menfaatige toluk kapaletlik kılışını ümit kılımız. Cungo bilen Engiliye, Birleşken Devletler Teşkilatı Xavüpsüzlük Kengişige daimi eza devlet ve dünyadaki asaslık iktisadi gevdi bolu süptü bilen köptürepçilik, uçuk soğudunu kollap, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yadroluk oranını koğdap, Birleşken Devletler Teşkilatı, 20 devlet kuruyu, Dünya Sodu Teşkilatı Katarlık Ramkıladaki alaka ve hemkarlıkını küçeytip, baraver, tertiplik bolgan dünyanın köp kutuplişi, umumi menfaatlar, sığdırışcan iktisatının dünyavi ilişkini ilgiri sürüş gerek. Buringham bunu kuvvetleydi kallıkını bildirdi. O mundaq dedi. Men ilgiri Manchester şehrinin başlıkı bolgan mezgilde Cungo bilen köp yıllık dostanı alakımız bar idi. Reis Xi Jinping 2015 yılı Engiliyede devlet işleri ziyaretinde bolganda Manchester'da ziyarette bolup, şu cay bilen Cungo'nun almaştırış ve hemkarlıkını ilgiri sürüşge muhim tesir körsetken. Engiliye, Cungo'yu karatkan siyasetinin ızçıllıkını saklap, Engiliye bilen Cungo'nun uzak muddetlik, mukim, stratejiyelik, hemralık münasivitini katti tevrenmeyi terakki kıldırışını halaydı. Engiliye, Cungo bilen yukur katlam alakısını kanat yaydırıp, işki devletinin her kay sahalardaki hemkarlıkın ilgiri sürüp, adımiyet almaştırışını küçeytip, işki taraf münasivitini tarihtiki en yukarı seviyeye esligi keltürüp, işki devlet halkıya tekimi yakşı bekti artışını halaydı. Engiliyenin Tayvan meselesindeki meydani özgergeni yok. Növetteki davalguş, mürekkep halkıra özgürüş ve ziyti de, xavüpsüzlük kengişigi daimi eza devlet bolu süptü bilen, Engiliye bilen Cungo, halkıra kızık noktu meselelerini sözleş arkalık halkılışını ilgiri sürüp, kelimat özgürüşü Katarlık dünyavi hırslağa birlikte takabül durup, dünyanın mukimliği ve güllün işini birlikte kogdış gerek. Buringham, Cungo'nun Şizan'ın cilonda yüzbegen latk şehirlik ikin aptige ünümlük, küşlük takabül turgallıkıga apırın eğitti. Cungo'nun Apet'nin təsirgi uçurgan Engiliye pukralırga yardım bergellikige rahmet eytti.
1: Stansımız xavri. Başucu Xi Jinping mundaqtap körsetti. Dövültümüzden 2 milyon 600 min kvadrat kilometrdin artıq zımınının təbii şaraiti oxşumaydı. Orne xata bektilip qalsa, keyinki işlanın toğru bolışı mümkün emez. Asasi funksiyelik rayon asasıdaki siyaset ve pärxlik önüm bağlaşını tez mükemmelleştirip, Caylanın asasi funksiyelik oranığı asasen tərəqi qılışıqı törtkü boluş gerek. 15-ci bəşilinin başlanış ili da dövültümüz asasi funksiyelik rayon strategiyasını yolu koyuşta körünərlik nəticilərini qolğu gəldirdi. Bütün memleket yuqarıdan tövəngicə mas küçəb, həm ixtisadi tərəqiyatı törtkü boldu, həm tamaqatçısını öz qoludu çın tutub, süzük su, yeşil tağını yaxşı saxlab, hər bir parça dövlət zımınıdın özgücə mol usul aldı. Fujian terilgu yerini qoğdaş və dövlət zımınını kökərtiş məxsus planını ciddi tüzməkdə. Asasi funksiyelik rayon strategiyasını əməliləşdirişdi ki, bir türlü xizmət bolu süpüti bilən, hər qaysi şəhər, nahiyyələrinin təbii baylıq, ormancılıq tarmaqlarıdaki xizmətçilə terilgu yer,

0: qurilishining har qaysi taraflarida izchillashtirish, amaliylashtirishga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Axloq orqali odam tarbiyalash tuf vazifasini zich cho'ridab, partiyaning ijodiy nazariyasini darslikka kirgizishni cho'nqur olg'a siljitib, qat'iy bo'shashmay, Si Jinping yangi davr jo'nguchi sotsializm ideyasi orqali ruhni tavlab odam tarbiyalash kerak. Davr talabiga texim yaxshi moslashib, falsafa, ijtimoiy palla bo'yicha o'z oldiga bilim sistemasi va asli ijodiy darslik sistemasini barpo qilishni tezlatish. Asosiy ma'rif, kasbiy ma'rif, oliy ma'rif darslik qurilishini bir tutash pilonlab, uni chingitib ruhni tavlaydigan, aql farosatni urg'utadigan nodir darsliklarni ko'ngil qo'yib yaratish kerak. Darslik tuzish, takshirish va nashr qilish boshqurishni chingitib, darslikni tanlab ishlatishni qiliplashtirib, ommaviy fikr yetakchiligi xizmatini yaxshi ishlab, darslik xizmatini tuzash unumini davomli o'stirish kerak. Nazariya tadqiqoti va ixtisosliklar qo'shuvini qurilishini kuchaytirib, siyosat jihatdan qo'llash va qonunchilik kapolatini mukammallashtirib, darslik xizmatida yangi vaziyat yaratishni ilgari surish kerak. Ma'rif ministrligi, Markaziy komitet tashviqot bo'limi, Sanoat va uchirlashtirish ministrligi, Zhejiang o'lkasi, Beijing dashosidagi mas'ul yo'ldoshlar hamda o'qituvchilar vakillari fikr almashtirib so'z qildi.
1: Stansımız xəbəri. Dövlətin müavin rəisi Xanjing 9-cu ayının 8-ci günü çüşdün burun Fujiyanın şamında 26-cı növbətlik Cüngo xalqara məbləğ siliş sod yərmənkisinin eçiliş mürasımıqa qatmaşdı. Həm də söz qıldı. Xanjing munulanı büldürdü. Rəis Si Jinping köp qetim Cüngo yuqur səviyyədə sırtqı eçivetişini qətdi təvrənməyken aytib, soda və məbləğ silişini ərkilləşdürüş, qolaylaşdırışını sicil olğı siljetidu dep ta'kidledi. Hazır dünya yeni davalğuş özgürüş məzgiliğe qadam qoydu. Lekin eçivitiş, həmkarlışış tarixi vəziyyeti özgərməydi. Məbləğ siliş, sod yermənkisi qoş yönülüşlük məbləğ silişini kengaytip, dünyanın tərəqiyatını ortaq ilgir sürüşini məngülük başlayımı qılgan bolup, real əhmiyyeti teximi gəvdiləndi. Xanjing mundaq üç türlük təklifni oturğa qoydu. Birinci, hər qaysı dövlət karxanalarının Jungonun eçivitiş tərəqqiyat fürsətini çiñ tutub, Jungo bazarlarını davamlıq çoñqur qezip, həmkarlaşıp ortaq payda elişinin yeni vəziyyətini üzlüksüz yaratışını ümid qılıman. İkinci, dünyanın eçivitiş yeñilik yaratış ekologiyasını birlikte bərpa qılıp və qoğdap yeñilik yaratış eşinin yeni kuvvetini yetildirişini tezlessek. Üçüncü, dünyavi kesip zanciri, teminat zancirinin teximi mokim, ravan, sığdırışcan boluş, yönülüşüge karak terakki kılışıgı türtki bolup, köptereplik soğudu tüzülmesini orta koldusak. Birleşken Devletler Teşkilatı Soğuda Terakkiyat Kengişinin muhakkak başkatipi Morino, Saudi Arabistani Mäbläg Seliş Ministerliginin yardımcı vəziri Mubarak, Serbiyanın Mavin Zunglisi, Koşumçı İqtisat Ministeri Misarovic, Kambodjanın Mavin Başvəziri, Koşumçı Terakkiyat Kengişinin birinci Mavin Reisi Sun Chenzo, Bulgariyanın Mavin Zunglisi, Koşumçı İqtisat Mäbläg Seliş və Sanaat Ministeri Polif Eçiliş Mürasımıqı qatnaşdı, hem de söz kıldı. Finlandiya'nın İktisadi İşlam Ministeri Puisto, Finlandiya Zunlisi Orpo'nun tebrikhetini okup ötti. Eçiliş mürasımıdın burun Xanjın Mäbläğ Siliş Sod Yermenkisi Körgezmi Sarıyı'yı gelip, asaslık mehman devlet Saudi Arabistani Sarıyı, Finlandiya Sarıyı ve pul muamile, ülke, Abdunum rayon, şehirlerini tonuşturuş ve Jungo Mäbläği Katarlık məxsus rayonlarını ekskursiya kılıp, asaslık mehman devlet vekille ümükinin başlıkları, körgezmigi katnaşkan orullarının mesulları bilen fikir almaştırıp, ulanı Mäbläğ Siliş, sod yermenkisi supsidin yaxşı paydalanıp, kenişini küçeytip, koş yönülüşlük Mäbläğ Siliş hemkarlıkını çoğunkurlaştırışka ilhamlandırdı. 9-cı ayının 7-ci günü çüşdün kiyin Xanjing Mäbläğ Siliş Sod Yermenkisi'ye katnaşkan devlet halkıgan şirketle ve Çet El Sodigerleri Uyuşmasının vekilleri bilen kolektif görüştü. O munulanı bildirdi. İktisatının dünyavi ilişkini tosup kalgılı bolmaydı. Devlet alkıgan şirketlerinin Cungo'nun adetin taşkırı çoğun kölemlik bazırı ve yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerinin terakkiyatı temilligen ken pürsetini çın tutup, şenşini çın itip, Cungo'u mebleğe silip, öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda erişini ümit kılımen.
0: Stansımız haberi. Tamojna Baş Mahkemesi 9. ayının 8. günü ilan kılgan sallıq məlumatı körüstülüşçe, bu yılın alınqı 8 ayıda dövültümüzdün mal soda import eksport umumi kımeti 34 trilyon 780 milyard yuengi yetib, oxşaş məzgildikidin 17.6% eşib, tez eşiş vəziyeti dağımlaşqan. Tamojna Baş Mahkemesi'nin sallıq məlumatı da körüstülüşçe, 2026 yılının alınqı 8 ayıda dövültümüzdün mal soda eksporti 14.6%, importi 22% aşkan. 8. ayda dövültümüzdün mal soda import eksport umumi kımeti 4 trilyon 650 milyard yuengi yetib 19.8% aşkan. Bunun içi de eksport, import ayrım-ayrım 18.6% ve 21.7% aşkan. Tamojna Baş Mahkemesi Statistika Analiz Mahkemesi'nin başlığı Lü Dalyang mundaq dedi. Kölemden karğanda import-export kımeti oda 3 ay 4 trilyon 500 milyard yuandan aştı. İş süredidin karğanda export-import oda 4 ay 1 lı vaqtta 2 xanlıq san bilen aştı. Bu, devletimizin mükemmel kəsip sistemisinin taşqi soduğu bolğan mustahkem terikini toluq namayan kıldı. Şundaqla devletimizin pen texnikada yenilik yaratış iktidarının taşqi soduğa küçlük türtkü bolğanlıqını toluq namayan kıldı. Bu yılın aldınqı 8 ayıda devletimizin Şarkı Canobi Asya Əlleri İttifakı bilen bolğan sodu umumi kımmeti 5 trilyon 950 milyard yuengi yetib, 20.6% aştı. Cungu Şarkı Canobi Asya Əlleri İttifakı bilen birinci çoğun soda hemrahiyelik oranı da muqim turdi. Aldınqı 8 ayda devletimizin Avrupa İttifakı Amerika bilen bolğan soda umumi kımmeti ayrım-ayrım 8.1% ve 1.3% aştı. Oxşaş mezgilde devletimizin bir belbağ bir yolunu tən qurğucu devletler bilen bolğan import-export umumi somisi 17 trilyon 740 milyard yuengi yetib 15.9% aştı. Devletimizin 112 devlet ve rayon bilen bolğan export-importi qoş eşib oxşaş mezgildikidin 17'si köpeydi. Bu yılın aldınqı 8 ayıda devletimizin taşqi soda asasi gavdilleri çallandı. Puhravi karxanalarının import-export somisi 19 trilyon 790 milyard yuengi yetib, 17.6% eşib, devletimizin import-export umumi kımetinin 56.9%-ni egiledi. Çet el sodigarları məbləğ salgan karxanalarının import-export somisi 10 trilyon 150 milyard yuengi yetib, 18.1% aşdi. Devlet karxanalarının import-export somisi 4 trilyon 770 milyard yuengi yetib 16.9% aştı. Lü Dalyang mundaq dep görsetti. Bu yılın aldınqı 8 ayıda devletimizde import-export xatirisi bar çet el sodigarları məbləğ salgan karxana 80 minge yakınlaştı. Çet el sodigarları məbləğ salgan karxanalarının import-exportının eşi süreti davamlıq aldıdı turup geldi. Bu yıl kirgandan buyan, devletimizin eksport kurulması üzliksiz yenilinib, koşulma kımeti yukarı məhsulatla eksport tayancı aylandı. Aldınqı 8 ayda, maşini elektri məhsulatlarının eksport somisi 12 trilyon 910 milyard yuengi yetib, 21.9% eşib, oxşaş məzgildeki devletimiz eksport umumi kımetinin 64%-ni egiləb, o da 18 ay eş halatını saxladı.
1: Stansımız xəbəri. 2026-cı illik Cungo Xalqara Mülazimət Sodisi Yərmənkisi 9-cu ayının 9-cu günü Beycində içildi. Bu ilki Mülazimət Sodisi Yərmənkisi də diqqət, eçivitiş dairisini kengaytış, əmkarlıqını çonqurlaşdırış, yenilik yarışqı yetekçilik kılıçdın ibarət 3 çoğun funksiyelik noktığı mərkəzləşdürülüb, texi müküb Cungo Mülazimətinin dünyağı yüzlünüşüqü türtkib oldu. Bu növetlik yermenkide dünyağı mülazimet kılış, öz ara menfaat yetküzüş, ortak bahırlanış başlayımı kılındı. Növette 90 devlet ve halkara teşkilat körgezmi süpüsü tesis kıldı. 1830'nın artık karxana körgezmige katlaştı. Bu dünyadaki 500 güçlük karxana ve 273 başlamçı karxanını öz içige aldı. Körgezmi mezgilde netice ilan kılış zalıda 200'dün artık yeni mesulat ve yeni netice tekrar ilan kılınıdı. Bunun içindeki 100'dün artık tür tuncu kıtım ilan kılınıdı. Körgezmi'ye katlaşkan Lin Jihui tuncu kıtım ilan kılınıdığan akli kurulmanı ilip geldi. Lin Jihui mındak dedi. Biz bu arkalık maşini ademge sallık malumat toplap, maşini ademnin çoğun meğisini tekimi akıllı kılalaymız. Meselegi yolukkanda o meselini öz aldığı el kılalaydı. Biz bu kitim tuncu kitim ilan kılıp, bu yermenkidim paydınıp, onu çet elge tekimi yakşı yüzlendirişini ümit kılımız.
0: Stansımız haberi. Cayladaki bir türküm zor kuruluşla puhta tertiplik ilgiri sürülüp, yokur süpetlik terakiyatka törtkü boldi. İşki günün bu yan devletinin oğul su tori kuruluşu, Beybo koltuğuna ayrılınan Guangdong su baylıqını təksimləş kuruluşunun su iliş iğizi yer mərkizi, pompa punkti asasi gavdi kurulması kuruluşu baskıcıgı girdi. Beybo koltuğuna ayrılınan Guangdong su baylıqını təksimləş kuruluşunun umumi uzunluğu 490 km bolup, Guangdong'nun Yunfu şəhirdeki Şijang deryası oğul iqinidin yer mərkizi pompa punkti arqılıq su ilip, Guangdong'nun gərbi rayonuğa yetkizildi. Liniya boyudaki 112 yezi bazardaki 18 milyondan artıq ahaliga nəp yetkizildi. 2031 yılıgıca su başlaş planlandı. Heilongjiang'nın Modanjiang şəhərində Linhai su ambri kuruluşu tosmının üstünü yepiş basqıcıqa girdi. Linhai su ambri, dövlətinin 150 türlük zor suçılıq kuruluşunun biri bolış süpüti bilən, Heilongjiang su torunun muhim tügün kuruluşu bolup, tövən iqinni əla süpətlik su mənbəsi bilən təminləş bilən bir vaqtda, yana yenidən köpəygən 150 min modun artıq yarının suğuruş əhvalını yaxşılab, kəlkündün müdafiyeliniş iqtidarını östürüdü. Bir türküm qatnaş ul əsliyə kuruluşu tez ilgiri sürüldü. Hazır dövlətinin 15-ci bəşirlik planıdaki nuqtuluq kuruluş türü, Dalian Jinjo koltuqi xalqara ayırdırımı türünün ayırpılan kütüş binası kuruluşu, yer üstü asasi gavdi kurulması kuruluş basqıcıqa girdi. Dövlət içindeki tunci qırğaqdan ayrılgan sünni aral ayırdırımı bolu süpüti bilen, bu türünün tunci qararlıq kuruluşu da 500 min kvadrat metrlik T1 ayırpılan kütüş binası ve işki yıraq arlıqa paralel uçuş konuş yolu kuruş planlanğan bolup, yıllık yolucu toşu mıhtarı 43 milyon adam qetim kılıpla aylangan. Bu, Şarkışmal rayonudaki muhim xalqara avasiya tügünüge aylanıdı. Şinjan'da Tianşan'nın canobi ve şimalını tutaşdırdığan G3033 Kütün Mayta Kuşa Yukur Süratlik Taşyolu'nun noktuluk kontrol karakterlik kuruluşu, Akçomak 2. numurluk toneli asasi gavdi kuruluşu baskıcıgı girdi. G3033 Kütün Mayta Kuşa Yukur Süratlik Taşyolu, devlet işçide yaslıvatkan kıyılık derecesi yukarı noktuluk taşyol kuruluşu bulup, pütkendin kiyin, Tianşan'nın canobi ve şimalıda katnaş vakti 14 saatten 4 saatge kıskartılıp, bütün yılda katnaş işkaşırlıdı. Güycü ülkesinin Liupanshui şehrinin Şüçeng rayonunda dünya boyunca 3. İgiz körük Anshun Panju yukur süratlik taşyolunun Tianmen alayda çoğun körükü de kuruluş ahırlaşış baskıcıya girdi. Kuruluşçıla körük yüzüge asfalit yatkuzuş qatarlıq məşğulatlarını bütün küçü bilen ilip barmaqda. Anshun Panju yukur süratlik taşyolu Güycü'nün Anshun bilen Panju'nu tutaştırdığan bulup, Dövlət yuqur sürətlik taşyol tori G60 Şanghay Künmin yuqur sürətlik taşyolunu kengaytiş kuruluşu hesablanıdı. Tianmen çoğun körüki Bipanjang çoğun jılgısını toğırsıgı kesip ödüdü. Umumi uzunluğu 1553 metr. Körük yüzü bilen derya yüzünün igizlik pärqi 560 metr bulup, 200 qabatlik binanın igizlikigi barabar. Qatnaş başlanğandan kiyin jılgının işki qırgıqıda qatnaş vaqti 3 saatten 15 minutqa qısqıraydı.
1: Stansımız haberi. Stansımız muhbirinin 9. ayının 8. günü ilgilişçe, Amerika armiyası İran'ın Harik Arılı ve Port şehri Casik etrafıdaki nişallarına zarbe bergen. İran mındak dedi. İran'ın bir may parahoti Харик арлыга 4 миль келидиган жайда Америка армиясынын башкарылдыган бомбасы

Hürmetlik radyo anlıkçıla. 11-ci növbetlik şarık iqtisat münbiri yıkında Rusya'nın Irak şarık şehri Vladivostok şehirde ayaklaştı. Bu növbetlik münberde tesis kılıngan nurgun muhakimi yığılları Cungo bilen münasibetlik bulup, Rusya Cungo'a alakadar hemkarlık neticileri ya ki layihasini merkezlik ilan kıldı. Yığınga katnaşkan Cungo'luk zatla münberinin almaştırış pahalı

Hörmətli radio dinləyicilər, Asiya Tinç Okean rayonunun ortaq gövdəsi dostlar çəmbəriki. Asiya Tinç Okean rayonunun həmkarlığı bizə kən yeni zəmin açıb verdi. Jongonun tərəqqiyatı təsavvurdan halqıb getdi, öyrənişə arzıydı. Jongoğa Asiya Tinç Okean rayonunun taratqolları yuqarı dərəcəliklə münbirigə qatnışış üçün gələn Latin Amerikasındakı taratqo ərbabları bunu lanı bildirdi. Murakkab davolg'ib turgan xalqaro muhitda Osiyo Tinch Okean rayonining hamkorligini cho'nqirlashtirish, Latin Amerikasi rayonining taraqqiyot bo'shligini kengaytirish, taraqqiyot avrishimligini oshirishdagi muhim tanlishi bo'lib qoldi. Bu qitimqi munbarda Osiyo Tinch Okean rayonining o'rtaq gavdasining gullanish yo'lini o'rtaq qurish, taraqqiyotning o'rtaq tonishi va harakati bosh tema qilindi. 40 nacha davlat va rayon hamda Birlashgan Davlatlar tashkiloti organlari xalqaro tashkilotlardan kelgan 400 dan ortiq vakil yig'iniga qatnashdi. Dunyoda 100 yildan bu ko'rilib boqmagan o'zgarishning sur'ati tez bo'layotgan, dunyoviy idora qilish tizimida cho'nqur o'zgarish bo'layotgan bugungi kunda hamkorlashish mehmonlarning o'rtaq orzusiga aylandi. Chilida chiqadigan 3-chi nashr vaqt gazetasining bosh maslahatchisi Filip Quadra mundaq dedi. Osiyo Tinch Okean rayoni hamkorligi bizga keng yangi zamin ochib berdi. Latin Amerikasi sırtının zarbısıga teximə yaxşı taqabül turuş üçün köp mənbəlik muqim həmkarlıq həmrahlığı muhtaş. Meksika MPV taratqı şirkətinin baş nazarətçisi Diego Lusalin mundaqdı. Asiya Tinç Okean rayonudaki tərəqi qılıvatqan iqtisadi gəvdələ oxşaş temiqi doş gəldi. O bulsumu almaşdırışını küçəyitib, təcrübələdən tən bəhrəman bolub, xətərgə ortaq taqabül turuş. Chili Santiago Tashosi Osiyo Tinch Okean rayoni ishlari mudiri Masra Beyla mundaq dedi. Taratqola o'zaro tushunishni ilgari surishda ochqushliq rol o'ynab, o'zaro bog'langan, hamkorlashib kengashadigan aloqa to'rini to'qib chiqishi kerak. U mundaq dedi. Xuddi har qaysi davlatlar moslashish, hamkorlashishga ehtiyojlik bo'lganiga o'xshash, taratqola orasida ham hamkorlikni kuchaytirish kerak. Munbar boshlanishdan burun Latin Amerikasi taratqollaridagi zotlar Guangdongning nurg'un joylarini ziyorat qilib, jungucha zamonaviylashtirishning jonliq amaliyotiga o'z ko'zi bilan guvoh bo'ldi. Peru Andes agentligining boshlig'i Felix Paz Shangang Zhuhai Omin Chong ko'rigini ziyorat qilgandan keyin bu darajadan tashqari qurilishni maqtab ketdi. U mundaq deb qaradi. Chong ko'rig Guangdong Shangang Omini tutashtirib, Chong Qoltiq rayonining yuqori taraqqiyotini kuchlik ilgari surdi. Bu manga qatnash tugini bo'lgan Peruning Chankai portini aslatdi. U Jungoning tajribalaridan o'rnak elib, kelgusida Chankai portini Latin Amerikasi bilan Osiyoni tutashtiradigan muhim tugun qilib qurib chiqishni umid qiladiganligini bildirdi. Filip Zhuhai'nin Hengqinda Ahli Tajribaxona va Ahli Transformator punktini ziyorat qilganda, yeshil tovan karbonliq texnika to'g'risida cho'nqur ta'siratga ega bo'ldi. U mundaq dedi. To'kliq ommaviy qatnash vakilligidagi yangi energiyalik avtomobilning Chilining yeshil qatnash taraqqiyotini ilgari surishi Jungo bilan hamkorlashganligidan bo'ldi. Men kelgusida ikki davlatning shamol energiyasi qatorliq pokiz energiya sohasidagi hamkorlikni kengaytirishini umid qilaman. Jongshan shahrining Yaku kentida Osiyo Tinch Okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkiloti kotibat boshqarmasi mahalla tashqi aloqa direktori Kristina Pachias Shenzhen Jongshan yo'li ochilgandan keyin nurg'un yosh egilik tikliguvchilarining bu yerga kelib, aslidagi etizliqlarga shal terilgan yezi manzirasi bilan qahva madaniyatini birlashtirib, o'zgacha shalliq kenti qahvaxonasi barpo qilganligi hamda ijtimoiy aloqa taratqonlari orqali sayohatchilarni jalb qilib, kentga nurg'un ish o'rni yaratib berganligiga diqqat qildi. U mundaq deb qaradi. Yaku kenti tabiat bilan pantexnikani qo'llanish o'tirsidagi tamponlikni namoyon qildi. Yezi egiliki, pantexnika, yoshlarning egilik tiklishi va

Hürmetli radyo alıcılar, Saudi Arabistanı, Türkiye ve Pakistan yakında Türkiye'nin İstanbul'da Mekke Ortak Müdafiye İşleri Kilişimi esasen kurulgan Stratejik, Siyasi ve Müdafiye İşleri Komitesi'nin tunca ketimlik yığınını açtı. Bu üç devlet mekanizm başkan hemkarlık tedbirini kullanıp bu kilişimin kolektif hayvi küçü ve müdafiye görüş önümünü östürüşke hem de kilişimde belgilengen tüzüm ramkısını küçep berpa kılışkı koşuldu. Tehlilçiler üç devlet kilişimini mekanizmlaştırışını ilgiri sürüş yolu da tövendeki üç ötkeldin ötüş gerek deb karıdı. Ada kılıdığan mecburiyetini cezimleştirişi tes. Bu kıtımkı yığın üç devlet 8. ayının 7. günü Mekke Ortak Müdafiye İşleri Kilişimini imzalığandın kiyinki Tunca Kıtımlık Komitet yığını. Yığınga üç devletinin diplomatiye ministerleri, devlet müdafiye ministerleri ve armiyelerinin yukarı katlı medikiler katmaştı. Türkiye'nin diplomatiye ministeri Fidan yığındın kiyin üç taraf bu mekanizmini Mekke Müdafiye İşleri İttifakı deb ataşkı koşuldu dedi. Onundan başka yığından keyin ilan kılınan birleşme bayanatı karganda, üç devlet Saudi Arabistan'da katıbat başkarması kuruşku koşulgan. Tunca başka tıplık vazifesini Pakistanlık üstüge alıdıken, vazife öteş müddeti 3 yıl iken. Tahlilçiler mındak dep kardı. Bu mekanizmlaşkan orullaştırış, kelişim tüzgüç tereplerinin uyuş küçünü aşırış kıpaydılık. Lekin Otur Şerik rayonunun vaziyeti mürekkep bolgaçka, üç devletnin her kandak ahvalda kelişimde belgelengen bir devlet hücum uçursa, ortak inkas kaytırış mecburiyetini hakiki ada kıla alışına atayın. İkinci ayının ahırda Amerika bilen İsrailiye, İran'a kemkülemlik herbi hareket kozgugandın buyan, uruş oti Otur Şerik'teki nurgun devletlerge kenaydı. Saudi Arabistan'ı Amerika'nın itibakdışı bolu süpüti bilen İran'ın 3 iliş karakterlik zerbesige köp kitim uçurdu. Yakından bu yan Yemen'deki Kusey kurallıkları bilen yeni tokunuşup kaldı. Şunun bilen bir vakitte Türkiye bilen İsrailiye'nin Suriye meselesini çördüyen sürkülüşüm o küçüğü vadudu. Bu tokunuş ortak müdafiye görüş maddelerinin kozgılış noktası bolup gelişi mümkün. Şu çağda erkayış tereplerinin kelişim bu içi iş kılış kılmaslıkı kişilerinin gümanını kozgaydı. Katar Yerim Aral Televiziye Stansı tahlil kılıp mındak dedi. Eğer Mekke Müdafiye İşleri İttifakı İran'a karşı ittifakı özgürüp kesse, Pakistan'ın Amerika bilen İran'ı yaraştırıcı terep buluş rolünü devamlaştırışı yeteski toktaydı. Engiliye pul muameli vakit gezdi de mındak değildi. İran'ın yakın koşnisi Türkiye'nin mu Saudi Arabistan'ını kogdaş üçün İran bilen bir vasıta tokunup gelişi mümkün emez. Mekke gelişimi İran ya ki Yemen'deki Kusey kurallıklarının yoşurun hareketini hakiki tosup kalalmaydı. Suriye'nin halkıra münasebet mütehassisi Muhammed Ömer mındak dep kardı. Eğer Mekke kilişimini tüzgücü devletle İsrailiye Katarlık yoşurun hücum kılgıcı tereplerge karta ortak hareket kullansa, ondak da bu mekanizm kelgüsü de tehi müköp küşlerine celip kılıdı. Eksi bolsa bu mekanizmin acizliği aşkarınıp kalıdı. Kilişim tüzgendeki endişini tügütüşkü doğru geliyordu. Fidan yine Mekke Müdafiye İşleri İttifakı'nın Eçivetiliş karakterini takitlep, üç taraf ittifakının kölümünü kene içki koşuldu. Lekin bununla bir ceryan kiyeti doğu dedi. Bu pozisyen, bu mekanizm,

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: 5 yıllık yirik plan mezgilide 3 derecelik doktorhanalarının nahiye derecelik doktorhanalarga nişanlık yardım veriş hizmet layihasını ilan kıldı. Layihada otura Ali unvanga ige pensiyaga çıkan tibbi xadimlarının nişanlık yardım veriş yöleş boyunca canlıq uğurlaştırış arqılıq ülgü körüstüp yetekleş mulazımetini kanat yaydırışını kollab, kömüş başlık varaşlarının kesb ve baylıq evzellikini cari kıldırış aydınlaştırıldı. Layihada mundaq oturgu koyuldu. Nahiye rayonu davalaş saklıq saklaş mulazımet sistemisinin hazırkı əhvali. Terakkiyat planı, nahiye derecelik doktorhanalarının pen terakkiyat ihtiyacı katarlıklarına asasen sapası yakşı, kespki mahir başkurgucular ve sahiye, kespi texniki hadimleri başkuruş ve texniki cahettin yardım beriş yüleşke delcaydı talap evetilidu. Nahiye derecelik doktorhanalarının mulazmet iktidarını östürüş cihette yardım berdiğin doktorhanalar yardımge erişkücü doktorhanalarının hazırkı terakiyat əhvali ve nahiye təvəsidki davalaş mulazmeti ihtiyacıga asasen adetki kesellerini şehir nahiyelerde el kılışını yetekçi kılıp yardımge erişkücü cayının sırtkı yötkiliş nisbiti yukri davalanış ihtiyacı zor bulgan kesellik türlerini çöğürdüb, nahiye derecelik doktorhanalarının kliniklik məxsus bölüm terakiyat yerik planı tüzüşüge yardım berilip, davalaş türleri yanımı takamallaştırılıdı. Kollektivni yetekleş, yıraqtın davalaş, yıraqtın operasiya kılış qatarlıq köpkıl usullar arqılıq, əla süpətlik davalaş baylıqı asasi katlam və çət rayonlarga dəlcaydı yetküzülüb, daim görüldüğün və köp görüldüğün kesəlliklərini davalaş ixtidari, ciddi qutquzuş ixtidari və yuqumluq, kesəlliklərinin aldın iliş, tızgılaş qatarlıq amövi səhiyyə mülazmət ixtidari östürülüdü. Layihədə yenə yardım veriş, yöləş şəkilini bir tutaş pilallaş, kəsbi ixtisaslıqlarını tərbiyyələşini tezildiş, nahiyyə dərəcəlik doktorxanalarının başkuruş səviyyəsini östürüş qatarlıqları doğrusu da bəlgülmə çıxırıldı.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программаны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

0: ilip kelgeliki doğrusu da sözlep birimiz.
1: Yükselip atkan Şincan sahipimizde memleket boyunca Tuncu Türküm'deki ham nefit baki şekledeki yük sandoku da sınak tereyqisi de toşuş başlandı degen mezmunda sözlep birimiz.
0: Yarkın isim sahipimizde Şincan'ın energiya birinci sepide toğraqtak yıldız tartkan Fan Xiaoqiao bilen tonuşimiz.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şütün abonucular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqılı buludu.
2: Şincan'daki yenilikler.
1: Yakında Atınım Raylık 15. nöbetlik ten hareket musabıqısı ve 11. nöbetlik milletle en-envi ten hareket musabıqısının at üstü türleri muhabbetlik ayarlaştı. Musabıqı mezgeli de Şincan boyuca 13 vekille komandasıdaki 300'ün artıq çevendaz korlu şehirge cem bulup at belgesi oğlak tartışış, tögi belgesi at minip karığı itiş katarlık türlerde musabıqılaştı. Bu kıtımki at üstü musabıqısının her kaysi türlerdeki rıqabet adil ve keskin oldu. Her kaysi vekiller komandaları öz artıqçılıkını cari kıldırıp, musabıqı meydanında maharet seviyesini yakşı cari kıldırdı. Musabıqıdın ki komanda azaları hem yetekçi terinirle, bəs-bəs de musabıqı işbarısı birleştirip təcrübelerini xulas

0: dedi. Kızılsu Oblastı Vekiller Komandası'nın yetekçisi, Koşimçi Teriner Hasanbek Kaşkarbay mındak dedi. Bu kıtım Kızılsu Oblastı Komandamızın 9 ten hareketçi, oğlak tartışış ve tez süratlik at belgesinden ibaret 2 türdeki musabıkıya katlaştı. Bir türdeki musabıkıda 3. bulup mis medalga eriştik. Bununın naiti razı olduk.
1: Ürümçide 100 yıldan aşkan kadimi daraktın cem'i 1326 tübbar bulup, asaslıqı bağca, mənzir rayonu, şehir yol boyları, Ürümçide turuşluq orullarının koruz qatarlıq rayonlarına tarqalgan. Hemisi 100 yıldan 299 yılgıcı bulgan 3. derecelik kadimi daraklar. Kadimki ve dağlıq daraklar, yeşi 100 yıldan aşkan yagi az uçraydıgan tarihi kıymetki ige daraklarını körüstüdü. Memleketimizdeki kadimi daraklar yılgı qarab, yeşi 500 yıldan aşkan 1. derecelik kadimi darak, 300 yıldan 499 yılgıcı bolgan 2. derecelik kadimi darak, 100 yıldan 299 yılgıcı bolgan 3. derecelik kadimi darak dep ayrıladı. Ürümçi şehirdeki kadimi dağlıq daraklarını umumyüzlük tekşürüş neticesi de körüstülüşçe, şehir boyuca hazır bar bolgan kadimi darak 1326 tüpke yetedigen. Darak türleri boyuca statistik kılganda bəyü darxı 1275 tüp, mi ye yang darxı 26 tüp, si ye çi darxı 6 tüp, suvadan terek 6 tüp, aq sögət 5 tüp,

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Ürümçi'deki bakçılarının mikro özgertilip, şehir ahallarının bakçını seyirli kılışığı kolaylık hem azadilik elip kelgeldeki doğrusu da sözlep birimiz. Bu yıl Ürümçi şehirdeki her kaysi bakçılar ul eslehelerini devamlık yakşılap, halkı kolaylık yaratış eslehelerinin süpütünü östürüp derecesini aşırıp, her kaysi bakçara yıllardaki ammivi hacethana tohtalgın meydanlarını alalaştırıp derecesini östürdü. Hem de rahat orunluk, ekles sandıkı katarlık yürüyüşlük eslehelerini köpeydi.
1: Pingding işen bakçısı bulduğur sırtkı içibitilgenden bu yan Nurgun şehir ağlısı bakçıda aram iliş orunduklarının azlıqı. Yurtuş yol çırgının kemçilikini inkas kıldı. Halık bakçısı bu bakçını vakaltan başkuruş orunu bulu süptü bilen türlerini emeliyleştirişini paalmaslaştırıp yakında bakçıda istirahat orunduqı yol çırgı orunduş hizmetini tamamladı. Halık bakçısının muavi müdiri Cay Çavuyan mundaq dedi. Pingding Shan bağçısıga 20 istirahat orundıqı, 30 kuyaş energiyalik yol çırqı ornattıq, yana aqıl ammavi hajatxana selişni planladıq.
0: Bunundan ilgiri bir kısım şehir ahalları, halk bağçısıda istirahat orundıqı yetişmezlik, keçede yorutuş eslahaları kemçil buluş qatarlıq meselelerini oturgu koygan. Bağçı taraf vaxtıda rätki turguzup, 20 istirahat orundıqı 62 kuyaş energiyalik yol çırığını yeniden köpeydi. Cay Çavuyan tanıştırıp bundaq dedi. Halkı kolaylık yaratış ul eslahalardaki kem tüklüklerini merkezlik toluqlap, halk bağçısının demeli şaraiti ve bağçının keçilik sayahat kılış muhitini körünerlik yakşılıdı. Bu yıl Hunshan bağçısı bağçı işçideki iki amavi hacet hanının derisini östürüp özgertip, toktalgı oranını kaytadın pilallap tekimi köp toktalgı oranını tesis kılıp, sayahatçilerinin abdomobil toktışıga kolaylık yarattı. Hongshan bağçısının muammı müdiri Li Xin mundaq dedi. Növbette, ammavi hacet hallarını özgertiş, toxtalgın meydanlarına sızıq-sızış hizmeti bütünlüğe tamamlandı.
1: Nurgun sayahatçı bağçıda beden çeniktürganda kiyim koyduğun yerinin yokluğunu inkas kılgan. Bu talepki karta Li Yuxian bağçısı Fushu meydanı, Meşrep meydanı, Dostluk usulü meydanıdaki 3 orunga halkı kolaylık kiyim askıcı ornattı. Bu yıl yana 4 orunlu köpeytişini pilalladı. Li Yuxian bağçısının hizmetçisi Elçin Rişt mundaq dedi. Bu yıl bağçı rayonuna yeniden 60 ekles sandığı köpeytildi. 10 yürüyüş üstel orunduk yenilandı. Yana bağçı işçideki yetekleş belge sistemisi yenilandı ve mükemmelleştirildi.
0: Şehir ahallarının öz abdomobil sayahati bilen bağçını aylanış, abdomobilga tok kaçılaşını kütüş ihtiyacını kandırış için Tian Shan bağçısı 3. numaralık kiriş çıkış eğzideki boş yerden faydalanıp aram eliş mulazmet öyü saldı. Öge, safa, abdomatik su setiş maşinesi, hacethanı katarlık eslehele seplendi. Tian Shan bağçısı ticaret bölümünün başlığı Feng Bao mundaq dedi. Toxtalgın meydanına 36 grupa dereceden taşkırı tok kaçılaş ponkiti köpeytip, bakçı rayonunun yürüyüşlük mülazimetini yani bu mükemmelleştirişini planladı. Ürümçi şehri bu yıl bakçı, küçük seligahlarda halkı kolaylık orunduktan 2212'ni köpeytip, ammavi hacethanadan 25'ni özgertişini planladı. Növbette ammavi hacet hallarını özgertiş vazifesi bütünlüğe tamamlanıp, halkı kolaylık orunduk orunduş hizmeti tertiplik işlenmekte.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızın ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun

0: Yüksel'e vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar. Bu sahibimizde memleket boyunca tıncı Türkiye'deki han nefit bakılık yük sandıkı da sınav terekisi de toşuş başlandı diyen mezmunu sözlep bir yerimiz. Yakında bir Türküm han nefit bakılık yük sandıkı kaçılanan yük poezi Kütün Vokzalı'nın Şendun Cinlin Bazırı Vokzalı'nı karap yolu çıktı. Bu memleketimizin tıncı Türküm'deki han nefit bakılık yük sandıkı da han nefitini sınav terekisi de kaçılaş vazifesinin tamamlanğallıkı. Han nefit toşuş endisi de muhim yenilik yaratışının işe aşırılgallıkıdan gerek biridir.
2: Şincan'ın nefit tabii gaz baylıqı mol, ham nefitini sırtkı toş ihtiyacı küşlük. Bunundan ilgiri tömür yolda, ham nefit toşta asaslıqı tömür yol maybaki vagullarda toşuladdi. Kacılaş halkıları köp, kacılaş çürüş ponkitleri, çeklimgi uçuraş katarlıq yetersizlikler mevcut idi. Şincan'daki tömür yol tarmakları eşya obrot mulazme süptünü östürüş üçün neftlik, neft ayrış, kimya sanayiti karhanaları ve soda heridarlarının aldınkı sepide tekşürüp tetkik kılıp, tömür yol bakılık, yük sandukunun özellikini teşvik kılıp, heridarlarga has eşya obrot layihasını tüzüp verdi.
1: Bu kıtım şiltişki kırıştırılgen 20 futluk özü tayyarlığın bak şekillik yük sandıkını devlet tömür yol tarmakları öz aldığı tatkik kılıp açkan bulup omumi eğrılığı 30.148 tonna, yük kötürüş iktidarı 25.128 tonna, sığımı 32 kubmetre bulup, nöbette devlet işçilik tunci han nefit toşuş üçün tatkik kılıp yasalgan bak şekillik yük sandıkı hesaplanır. Cungu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruh Çeklik Şirketi Eşya Obrtu İşleri Bölümü Köp Miktarlık Eşya Obrtu Bölümünün Yukur Dercilik Ticaret Soğut Direktörü Çın Kayçan tanıştırıp bunlar dedi. Han Nefit Bakılık Yük Sandıkı Tömür Yol Tüz Vagoni Taş Yol Söğürlüdüğün Abdumobili Yük Sandıklık Parahot Arısı da Bir Vastı Almaştırıp Kaçılaşkı Boludu. Mölçerimizce kaçılaş çürüş vaktini bir günden iki günlükçe kıskartkalı boludu.
2: İgilnişçe ham nefit bakılık yük sandığı ölçemleşken besim kaçısı bulup bir xatarlı koşumcu zapçasları doluq. Himlaş ıqtidarı yaxşı. Bütün müsabıda yepkalette toşuldikken. Ham nefitlerin parğı aylınış ziyni, ölçes ziyni ve bulğınış xatırı maskadamdı tövallab, nefit meslatlarının sani ve süptüge teximi yaxşı kapaletlik kılgıl boludikken. Toş usulü yeşil bulup muhit asıraydikken. Yana aldı kran, Keşek kran katarlıq maşina arqılı kacılaş çürüşkü boladıkken. Münasip katarlıq boyum salayetini hazırlıqan yük sandıqı meydanıda meşgulat kılgılı boladıgan bolup, becergil boladıgan ponkit noktalarının dairisi zor derecede kenaytılıp, xeridarlarının işlep çıkırış, meblağ seliş tanarxını ünümlük töveletkil boladıkken.
1: Transport bir xatarlıqı kapalat kılış üçün Şincan tömür yol tarmakları bir gavdilaştırıp, bir tutaş pilallaşta çıngdırıp, qeyrindaş idarla bilen bolgan hemkar Karlıqını küçeytip, orlaştırış, transport, yük toşuş, bihaterlik katarlık tarmakla bilen ziç hareketlenip, maslaşıp, vagon menbesini taksimleş, sanduk menbesini teşkilleş, vagonu kaçılaş meşgulati, gruplap çetip toşuş, yetip gelgende yük çürüş katarlık açkuşluk halkılarını çın gözlep, meşgulat tertipi ve bihaterlik çatı tügününü çın tutup, hev hater noktasını kontrol kılış tedbirlerini inçkileştirip, sınav tereqisi de toşulgan poizinin onuşluk katnışı kapalatlık kıldı.
0: İh anı vatan! Siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılanı karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution aboneçiler terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlayıcılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmola boyunca anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sayfamızda yeni nusxadaki turalgu ammavi fondi nizami 9 ayının 20 günü yolga koyuladı. Halka kolaylık yaratish yeni siyasati hamma ailelerge nap yetkizdi. Xotan viloyatli qonunshunoslik jamiyati 3-1 faoliyatini o'rinlashtirma qildi degan xabarlarni anglaysizlar.
2: Dilo ve kanun sahipimizde dükkanını yakka soru sanayiçiler ittifaktaş dükkanı kılıp tızımı aldırdı. Kanunda belgelengen adem işletiş cevapkarlığının özünü kaçırgılı bulamdı degen Dilo misalını sözlep birimiz.
3: Ama üçün emeli iş kılıp biri sahipimizde Peyzavat Nahiyeli Xalık Sot Mahkemesi katlık buluş bilen canlık buluşunu birleştirip ammanın davada yeniş hukuk menfaatini nakleştirdi degen mezmunu anlayızla.
2: Әмді диктіна бүгінкі қанын сізге әмірі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.
3: Қанын қабарлары.
2: Özgertiş kırgızılgendin kiyinki Turalgu Amavi Fondını Başkuruş Nizami 2026 yılı 9 ayının 20 günü memleket boyunca resmi yolu koyuludu. Bu kıtımkı özgertiş kırgızış yakınki yılların bu yankı salmakı bir kadar zor bulgan bir kıtımlık halık turmuşunu elalaştırıp tankşaş bulup, halıkı kolaylık yaratılgan köptürlük yeni siyasetle Turalgu Amavi Fondını

0: Dilo ve Kanun.
1: Dükkanını yakka sonrasına açıla ittifaktaş dükkanı kılıp tızımga aldırganda kanunda belgelengen adem işiltiş cevapkarlıkıdın özünü kaçırgılı bulamdı. Yakında Şincan Ürümçi şehirlik Oturuk Halk Sot Mahkemesi bu emgek talaş tartışı dilosunu sot kılıp ayaklaştırıp emgek münasebetini bekitişte paketini aldınkı oranı koyuş prensipini çıntırıp fakat iştifaktaş salahiydi. Emgek mülazimet namı katarlıklağı taynıpla karhanalarının adem işiltiş cevapkarlıkını ayrıgılı bulmaydıgalıkını aydınlaştırdı. Birlikte bu dilo misalıgı dikkat kılaylı. 2024 yılı 3. ayda FEN-XX taktif bilen malum soda şirketi taktif kılını dükkanda mal seti verilişi yetekçilik kılgıcı bolgan. Ilgiri kiyim bulup bu şirket onu iki dükkandan nöbetleşip işleşke orunlaştırgan. Hizmetki kirgenlikin şirket FEN-XX bilen yazma emgek toktami imzalamagan. Onun için ictimai soğurtumu tapşırmagan.
0: Kündelik hizmetlerde FEN-XX bu şirketin bütün jarayonlik bir tutaş başkuruşunu kabul kılgan. Konkret kılıp etkanda şirket karxana veyşin topi arkalık her günlük setiş vazifesini tarkıtıp hizmet neticesini bahalaşını kanat yaydırgan. Ruhsat soraş, demiliş vaxtını tanşayış qatarlıqlarda şirketin alaqadar sistemisi de ıltımas sunuşku doğru gelgen. Onun üstüge her ayda şirket başkurguçları bir tutaş hesabat yötkep maaş tarqatkan. Hizmet orınlaştırışı qatarlıqlarının hemmisini baş şirket bekitken.
1: 2024 yılı 13. ayda FEN-XX uruk tukunu tuyuksız eğir kesel bolup kalgalıktan növetleşip işlevatkan dükkanın başlıkıga bir ay dem elip ailesidikilerinin halinin haber elişini ıltımas kılgan. Bu dükkan başlığı setişinden canlanan

0: mezgilde dükkanda adam kıs işkellikini sebep kılıp fen x'ni teşebbüskarlıkla hizmetin ayrılış resmiyetini becerişki nasihat kılgan. Fen x şirketinin yazma işten boştuş ispatı çıkarıp verişini ümit kılgan. İki taraf birdek fikirge kilelmegen. Uzak ötmey dialogu çetişlik şirket umumi uhturuş çıkarıp fen x'ni 2024 yılı 12. ayının 11. günüden başlap sebepsiz iştaşlıgan dep bekitken.
1: Kengşiş netitsiz bolgandan keyin Fan X8 şu jaydagi emgek kesim komitetiga kesim qilishni iltimos qilgan. Kesim komiteti ikki taraf o'tirsa-da amaliy emgek munosabati mavjud. Dialogi chetishlik shirkat emgek munosabatini bekor qilish iqtisodiy to'liqlama puli qatorliq pullarni berishi kerak deb kesim chiqargan. Bu şirket kesim neticesiga qoyil bo'lmay, sot mahkemesiga da'vo qilib, sot qilish jarayonida paranglashish xotirasi, yo'qlama tafsiliy xotirasi, muoj tarqitish isboti qatorliq dalil isbotlar bilan ta'minlangan. Sot mahkemesi bir-birlab tekshirib aniqlagandan keyin Fan X shug'ullangan xizmatning bu shirkatning yadroliq tijorat kasbiga ta'va ishkanligi, uning kundalik xizmatining butun jarayonini shirkatning qoida tuzumining cheklimisini qabul qiladiganligi. Emgek haqqini şirket bir tutaş tarqitadiganligi. İki tarafda aniq bo'lgan odimiylik iqtisodiy jihatda beqinish shakllanganligini bekitgan. Birinchi sot qilg'uchi sot mahkemesi ikki tarafning emgek munosabati borligini bekitib, bu shirkatni turlik to'lam pulini to'liq to'lash to'g'risida hukm chiqargan.
0: Şirket bununla kayıl bulmayı narazılık erzi sunulan. Şirket mundak bildirgen. Fen X2 hizmet kılıdgan dükkanlarının biri yakke sonrasına açıla iştipaktaş dükkanı bulup tızımlanan. Bu dükkan bilen baş şirket öz ara müstakil. Şunun bilen bile şirket yine biz barlık dükkanlardaki mal satkıçılar bilen bir tutaş emgek toktami imzalagan. 2024 yılı 7. aydın kiyin Fen X bilen şirket otursa da emgek münasibeti mevcut emes dep karagan.
1: Ürümçi şerlik oturhalıq sot mahkemesi sot kılıp mundaq dep karagan. Dialogu çetişlik şirket tapşırgan iştipaktaş dukan ticaret kenişkisi qatarlıq materiallar pakat karxananın işki kısmıdiki iştipaktaş hemkarlıq endisini ispatlap beralaydı. Fan X'nin yakki soda sanayetçiler bilen adam şiltiş münasibiti ornatqalıqını ispatlap beralmaydı. Bütün dialogdaki objektif dalil ispatlarga birleştirgende Fan X hizmetki kelgenden başlap baştan ahir dialogu çetişlik soda şirket tarifidin bir tutaş başkurulgan. Bir tutaş iş haqqı tarqıtılgan. O mesul bolgan setiş xizmeti şirketning asaslıq ticaret kesbigi tava bolup, emgek munosabatining beqinish alayligi putunlay puttirab turalaydı.
0: Axırda sot mahkemesi emgek munosabatini bekitishde paketni aldıngı orungu koyuştun ibaret. Hüküm kesim ölçümüge asasen dialogu çetişlik soda şirketinin barlıq narazılıq arz talepini rad qilib, birinchi sotning asli hukmini kuchga ega qilgan. Kuchga ega hukm bo'yicha bu shirkat Fan X'ga bir qatimda emgak to'xtami imzolamaganlik sababidan beriladigan 2 hissa maosh, emgak munosabatini bekor qilish iqtisodiy to'liqlama puli, qonunda belgilangan bayram dam olish kunlaridagi ispini qo'shib ishlash haqqi qatorliklar bo'lib, jami 44 mingdan ko'proq pul berishi kerak.
1: Programının torda hem türkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden mu məsləh soraydıgan kanun məsilleriniz bolsa, sulu şitin aboneciler terminalını düşürüp, programıda hem türkü bulup söz kaldırsanız boludu. Programının texmi köp esil məzmunları sulu şitin aboneciler terminalıda. Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge həmra programımızın mülazimət prinsipi.

0: 23 yıllık konu karxana konfiyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilen birlikte ozuqlıq toluqlaydıgan yaxşı mahsulat birikme goşonu işlep çıkardı. Mikro aylanış adam bedenine ozuqlıq yetkizip bütün bedendeki hücayrlarının yeterlilik ozuqlanışını belgeleydi. Mikro aylanış ravan bolsa beden altı tekimi mukum boludu. Eğer tosalığı uçtursa her kıl kesellik payda boludu. Bu mahsulat mol kesan tofılığa köp kıl meyve köktatının ozuqlıq koşulup işlengen. Mikro aylanışını tanışlaşki yerden verdi. Köp kıl meyve kökte terkibindeki mol vitamin ve mineral madde bedenin oksitlanışı karıştırış iktidarını aşırdı. Kanfoyan şirketi esli maksatı çıntırıp ammının ozuqlıq ihtiyacını düşünüp geldi. Kanfoyan şirketinin popinzi, veycankan katarlık mahsulatları xeridalarının etiraf kılışıya erişti. Kuş haber, aldın telefon kılgan 10 xerida, goşu, linci, diki, kalsi, entan, rangosudun birini setibasa, birini soğukat kılış itibarının bəhriman boludu. Konu xerida, yeni xeridanı başlap dükkan kese mukabat verildi. Mesela soras kızıqlığına telefon numarı 400-666-1185. 23 yıllık konu karxana konfoyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilen birlikte ozuqlıq toluqlaydıgan yaxşı mahsulat birikme goşonu işlep çıkardı. Mikro aylanış adam bedenine ozuqlıq yetkizip bütün bedendeki hücayrlarının yeterlilik ozuqlanışını belgeleydi. Mikro aylanış ravan bolsa beden altı tekimi mukum boludu. Eğer tosalığı uçtursa her kıl kesellik payda boludu. Bu mahsulat mol kesan tofılığa köp kıl meyve köktatının ozuqlıq koşulup işlengen. Mikro aylanışını tanışlaşki yerden verdi. Köp kıl meyve kökte terkibindeki mol vitamin ve mineral madde bedenin oksitlanışı karıştırış iktidarını aşırdı. Kanfoyan şirketi esli maksatı çıntırıp ammının ozuqlıq ihtiyacını düşünüp geldi. Kanfoyan şirketinin popinzi, veycankan katarlık mahsulatları xeridalarının etiraf kılışıya erişti. Kuş haber, aldın telefon kılgan 10 xerida, goşu, linci, diki, kalsi, entan, rangosudun birini setibasa, birini soğukat kılış itibarının bəhriman boludu. Konu xerida, yeni xeridanı başlap dükkan kese mukabat verildi. Mesela soras kızıqlığına telefon numarı 400-666-1185. 23 yıllık konu karxana konfoyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilen birlikte ozuqlıq toluqlaydıgan yaxşı mahsulat birikme goşonu işlep çıkardı. Mikro aylanış adam bedenine ozuqlıq yetkizip bütün bedendeki hücayrlarının yeterlilik ozuqlanışını belgeleydi. Mikro aylanış ravan bolsa beden altı tekimi mukum boludu. Eğer tosalığı uçtursa her kıl kesellik payda boludu. Bu mahsulat mol kesan tofılığa köp kıl meyve köktatının ozuqlıq koşulup işlengen. Mikro aylanışını tanışlaşki yerden verdi. Köp kıl meyve kökte terkibindeki mol vitamin ve mineral madde bedenin oksitlanışı karıştırış iktidarını aşırdı. Kanfoyan şirketi esli maksatı çıntırıp ammının ozuqlıq ihtiyacını düşünüp geldi. Kanfoyan şirketinin popinzi, veycankan katarlık mahsulatları xeridalarının etiraf kılışıya erişti. Kuş haber, aldın telefon kılgan 10 xerida, goşu, linci, diki, kalsi, entan, rangosudun birini setibasa, birini soğukat kılış itibarının bəhriman boludu. Konu xerida, yeni xeridanı başlap dükkan kese mukabat verildi. Mesela soras kızıqlığına telefon numarı 400-666-1185.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
2: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.

Tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Pırak programısını anlayışanlarının karşılığımız. Mən Pərhat Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvendeki məzmurlarda anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde Şeyho Şehir'nin 332 min mu yuqarı ölçemlik etizdürü tertiplik alğı silcetildi. Qarqış Nahiyyası'nın Toğula yezisi

0: radio anglovchi. Yuqur o'lchamlik etiz ochliq ishlab chiqarishdagi eg'irt quluq hisoblandi. Navbatda Tarbag'atay viloyatining Shexu shahrida 2026-yildan 2027-yilgacha bo'lgan 332 ming yuqur o'lchamlik etiz qurilish turi tartiblik olg'a siljitilmoqda. Bugungi gullanayotgan yezi kentlarga nazar sayyimiz ko'pchilikka Shexu shahrining yuqur o'lchamlik etiz turining eng yangi ilgirlash ahvolini tanishtiramiz.
1: Yaqinda Shexu shahrining yuqori o'lchamlik etiz qurilishi turining 3-chi beliki Chepeyze Bazari Qarasu kenti yuqori o'lchamlik etiz turida rasmiy ish boshlandi. Bu 2026-yili Shexu shahri yangidan barpo qilgan yuqori o'lchamlik etiz turi bo'lib, qurilish ko'lami 16600 mo keladigan bu turning 2027-yili 4-chi oyining oxiri bitib ishga kirishtirilishi mo'ljallandi.
0: Shinjang Хуачан жыңда құрылыш шеркетінің нақ мейдан техники Лин Лиан мұндақ дене. Біз түрі ерік планы бұ жайның ершекли ва езігілік іштеп шықылыш ихтияжығы бірләштіріп, нақ мейданы тек жүріш өлчәш, лайені еншікләштіріш, қадымлар ва үскілерінің құрылыш мейданығы кіргізіш қатарлы алдыңқы басқұшылық қызметлерінің тамамладық. Құрылыш қылышының алтын мәзгеліні чын көзлеп, құрылыш сүпіте ve kuruluş müddetini çığ tutup türünü karalda yukarı sıfatı tekşürüp ötküz biliş tapşırışkı kapalı tıkılımız.
1: Bu tür pütkendin giyin etizler çasılaşkan, yollar tutaşkan, östenler öz ara bağlangan, kurgakçılık bulganda soğarğılı, ölçülük bulganda ziyini çıkırıp etkili buluduğun, ölçemleşken etiz endisi işe aşırılıp, yer yesi ilgilik maşinaları, soğuruştun paydalınış önümü, Ünümlük östürülüp, yezi iyilik işlep çıkarış tenerhi tövelletilip, açlık işlep çıkarış iktidarı östürüldü.
0: Şehu Şehri Çöpeyz Bazri Karasu Kentli Partiye Yatikistan Şucisi Wu Chunyan Mundak dedi. Biz kuruluş süpüt ötkülünü katık ilgilep, Türk kuruluş nisan ve süpüt kapalı tıkılgan halde herhalde tamamlap, yukur ölçemlik Etizni haqiqiy turda muqim husulliq etiz, yuqori husulliq etiz, xotirjam etiz qilib qurib chiqamiz.
1: Chepeyze Bazri Shexu shahridagi a'lo sifatli kevaz teriqchilik bozorlarining biri bo'lib, butun bozorning yer ko'lami 103200 mo'g'i yetadi. Chepeyze Bazri 2020-yildan boshlab yuqori o'lchamlik etiz qurilishini olg'a siljitgan bo'lib, navbatda butgan qurilish ko'lami 50000 mo'g'i yaqinlashdi.
0: Shexu shahri Chepeyz Bazarlıq Partiya Komitetinin muavin shujisi bazar başlıqı Aybek Qalırqan mundaq dedi. Biz keyingi mezgillik başqaruv quvvatlashının uzaq unum mexanizmini takomillashtirib, yuqori ölçemlik etiz baylıqını yaxşı başqarıb, yaxşı paydalanıb, partiturat etizlarını haqiqiy turda molozolluq etizga aylandırıb, açlıq bexatarlığının ulunu sijil mustahkemlab, bütün bazarının yez kentlerini umumyüzlük güllendirişi ve yezi iyiliklinin yuqori sifatlik taraqqiyotiga güçlü quvvat qoşimiz.
1: Shexu shahri yuqori o'lchamlik etiz qurilishini 2026-yildan 2027

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdi monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsan elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qancılık var mı?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakışık.
4: Ver, dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Otomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Andi kaltıs beyiş mahirleri sahibimiz bu içe. Korgas nayı Lusgun Bazırı Sıgun kentigi berip yeni kent ahalısı. Yeni kent ahalısının şirin Bəhraman Səhra turmuşunu izkılımız.
2: Baş közdeki Qorqas nahiye, Lusugun Basri Sigun kentide üstqutus gülzarlıqı şamalga əgişib yelpün etdi. Vaqtmın xuddi ostalıp qalgandek toyladdi. Sayahatçiləri tərpidin yeqimliq qılıp Huang-Huang kenti dəb atalgan bu jay azadə rahat kəyfiyyatı bilən səhra turmuşuğa intildigan barğan sıri köp kişini cəlb qılıp atatdi. Jinshu ailevi mehmanxanasining mas'uli Tian Tian dal sholarning ichidagi birisi bo'lib, u sayohatchidan yangi kent aholisiga aylanib, bu yerda makallashib, yil tistartdi. Kent aholilari bilan billa bazar qo'g'lishib, havo isib ketganda toqqa chiqib salqindab, qishda qishliq turalg'usiga kirib atgan choy ichib, o'zining bahraman va rohat sahra turmishini ko'ngil qo'yib o'tkazib atatdi.
1: 2018 yılı Tian Tian ve ailesizlikler 2 ayı sözülüğün öy otomobilini özü Haydab Şincan'a beriş hayatını başlayıp Tian Shan'ın canıb şimalını asasen ayınıp çıktı. 8 ayının 5'de yurtta Hunan'a kayıtıp geldiğinde o Şincan'daki aşu cimcid yez kentlerini romantikliğe tolgan üst kuduz gülzarlıkının baştan ahırı konudun çıkıp gitmedi. Şu yılı 12. ayda o yeni bir kıtım Sıgın kentine gelip bir küçük oyunu icarı aldı. Köngül koyup bizaj arkalık 2019 yılı 6. ayda Jianshu ailevi mihman hansını resmi içip mihman kütü aldı.
2: Bugünkü günde Tian Tian bir yılda 10 ayı yakın Sıgın kentide turmuş geçirdi. O mündak dedi. Huang Huang kenti minin ikinci öyüm. Yeni kent ahalısı bolu süpütün bilen, yurttaşları bilen birlikte bu yerinin yezi kent sayahiyetini teximu canlandırmen.
1: Sıgın kenti de hazır 78 ailevi mihman hanı bar bulup, Tian Tian kentiki Tunci Türküm'deki ailevi mihman hanının mesul bulu süpütü bilen, bu güzel kent de rahat, azade yezi kent oylis berpa kılıp, sayahçıların at üstüde gül körgendek, Dakaklı şekildeki sayahatın halkı bu cayının kaynak günlük durmuşunu hakiki yez kılış imkaniyeti iyi kıldırışını arzu kıldı.
2: Tian Tian en hakiki yez kent sehra durmuşunu eslik geldiriş için kent ve etraptaki çarvıçılık rayonlarını aralıp kent ahalılarının toyluk yağaç sandık, çarvıçılık rayondaki kazak ayalları koldu keştiligen şırdak, Konu pasındaki mis çaynak katarlık yüzden artık konu boyumunu yıktı. Her bir konu nersinin öz aldığı hikayesi var idi. Tian Tian sayahatçilerge bu göherlerinin keliş menbesi ve işletiliş oranını enik eğitip berişini yakış görettin. Sayahatçiler mu kızıqıp anlaydı.
1: Üst Kuddus Gülzarlıkı Tian Tian'ı gelip kılıp bu yerde kaldırgan esli maksidi. Şunaqlı onun ailevi mihmanxanasının kişini en cəlb qıldığan belgesi. Jianshu ailevi mihmanxanasına sayahatçılar gülzarlıqdan huzurunluqla qalmayan yani öz qolu bilen üst quduz cəvhər meyi sopunu yazıyalaydı. Asaslıq cəvhər may ayırıp eliş və xuşpıraq tənşəşini his qılalaydı. Tian Tian yeni özgeci üst quduz çeyi, torti, marojnisini bazarğa saldı. Bu yıl hatta üst Kuddus tohu kaupini tətqiq qilib içib, sayacılarının tulumu yaqtırışıqı erişdi.
2: Tian Tian uzun yıl turğandan keyin kentdiki qoşnaları, tağdiki çarbıcıları bilen yaxşı dostlardan bolıp qaldı. Adatta o daim kent ahalılarını oylısıda çütün keyillik çay içiş, birlikte peçeni pirenik yep, paranlışıqı təklif qılıdı. Qoşnalarımı onu bağlarığı berip meyve üzüş, Köktatlıqı berip köktat terişke kızgın təklip kılışıdı. Tağdaki dala aşkınası da çarvıçılar borarlıq güllerde onunğa yardımlaşıp, derisilerini soluyov yopuk bilen im etişip beridu. Yana onun hoylısıga xata kırıp kalan kala koylarını qoğlap çıkırışıga yardımlaşıdı. bu uşaq işlar həm illiqlik tolğan minotlar qoş yönlüşlük səmimi dostluqni şəkilləndirdi. Şundaqla mehmanxanağa düşkən mehmanlarğa kündülük durmuşda bu caydaki kişilərinin addi saddalıqı və qızğınlıqını həqiqi his qıldırdı.
1: Sayacılarının sinişini biyitiş üçün Tiyan-Tiyan bu il yazlıq tətildə dala aşxanısı və orman aşxanısının ibarət sınaş türünü yolu qoyub, sayacılarını murabba qaynatış, ətkən çay dəmləşkiyi təklədi. Yəni köpçülükni at minib, piyadı minib, bazar ayınıb, şu cayına qaynam taşqılıqı tolğan bazar turmuşdun huzurlandırdı. Tiyan-Tiyan külüb durub, mundaq dedi. Köpçülük bazar ayınıb, xiridar çağırıb, toxtumayı vatqan toğlaşlarqı qulaq silişini, Bu caylık ahalları bilen billen kavap yaymısını çördep kavap samzi yişini, kala koyu soğudusudaki kızıkarlı bağ talışlarını görüşünü intayını yakış gördü.
2: Bu cayda sayahatının bargan sırıcalının ışığı əgişip, 2024 yıldan başlap, Cenşu ailevi mihmanxanısı yıl boyu ticaret kılışını başladı. Tiyan-Tiyan gönül koyup pilallığan kışlık pahaliyetlerimi nahayti kızıkarlık bulup, sayahatçılar kışlık turalğularga berip, Aile ziyaret kılıp, muz tutkan köl yüzü de, özgüce muz köl çüştün kiyillik çeyidin bəhrimen bol işti. O mundaq dedi. Etrapta yaylaq, orman, kent, bazırı, yana yaylaq keşlik ziyabdi. Ve köçmen çayxanalar bar bulup, her bir cayda oldurup, asta asta şoxul muhitqa çökküm kilidu. Mən bu xil köngüldəkidək turmuş halıdını hər bir mehmanğı yetküzüşünü ümit qılımən.
1: Tiyan-Tiyan kəsb altını biyitiş bilən bilə, yəni özgücü davalaş burqı iqə boş bər paqıldı. O, Sıgıl kəndidin apmobillik manğanda alay zəl 10 minut çikirdiğən tağ bağırda bir taşlandıq öyküsü yox öyünü özgücə dala yıqılış aram qahiyyəqi özgərdi. Bu cayda o çöplər dövləb safa qılınğan, Beşinizi götürsəniz bir payan asman köründüğən çoğun deri ziramqısı bə aynı bir təbii televizor ekranı oxşaydıqan bulub, ekranda özgürüşcən yaylaq, uçar quş və parlap turğan quyaş nuru körünüb durdu. Onun içində ol turğanda vaxt xuddi yumşaq həm uzaq sozulğandək bilindu.
2: Guangdongluq bir sayahatçı ilgiri onunğa nurğun cayğı beribdi mən. Meni ən heyran qaldırğını dəl muşu dala yığılışı aramqaq desəm buludu. Bu cayıbə əyni xarabilikdən eçilğən köngüldükidək makan kəbi kişigə şipa bula alaydıkən, həm azadılık biğişlaydıkən dəb söz qaldırğan idi.
1: Yıqında Tiyan-Tiyan yana dostları bilən Moğul Kürən ayiyyəsi Tikəs nayisində arqa-arqadın yeni ailevi mihmanxana açdı. O, özünün tırışçalıqı arqılıq Şincanlıq yez kəndlərdiki astı turmuş, qaynaq turmuş və səhra güzəllikini texmi köp kişinin körüşü və yaxdırışını ümit qıldı.

Yakında Şincan İpek Yolu Ela Süpetlik Mibi Göktat Pişiklaç Yenilik Yartış Tetkikat Orun Ürümçülü Yubuk İç Kurulup Şincan'ın Mibi Göktat Kesbi Pen Tetkikatı'ndaki kem tüktüklerini tuluklap Kesbi'nin süpetini öztürüp derisini yukarı götürüşke törtkü bulup çet el bazarlarını içişki küş koştu. Şincan İpek Yolu Ela Süpetlik Mibi Göktat Pişiklaç Yenilik Yartış Tetkikat Orni Şincan Boçet Tunci Başlamçı Kesber İştibakağı tayinip berpaklanan pen teknikleri yanıt yarışı süpüsü bulup akademik mütehessisler Ali Mektep pen tetkikat orulları başlamçı karhanın ibaret 3 terapinin küçüğünü mücessemlep karhanın temi çıkırış ıksaslıklar bunun cevabını tepiş bazar temini tekşürüş mekanizmaya emel kılıp Şincan'ın meyve köktat kesbini kesbileşken pen teknikleri yanıt yarışı trik bilen temirleyin. Katlaşkan karhanlarının biri bulgan Şincan şehirden yemeklik çektik şirketi dikkatini lazı özgeçik kesip zincirgi merkezleştirip tetkikat ornığı tayinip her tereplimi tekniki yığınlaşına kanat yaydırdı. Şirket baş müdiri Çınkova mundak dedi. Her kaysi çoğun pen tetkikat orulları bilen hemkarlaşıp biz otturgu koygan temi ihtiyacını şekillendirmiz. Onlar bizden temi ihtiyacımızı karta tetkik kılıp açıdı. Bu arkalık naiti yakşı neticege erişimiz. Tetkikat oranı aldınkı mezgildi zapas saklıgan 40 türlük şokla lazı uruk plazması baylıkının 3 tür dölet içindeki uruk plazması sahasındaki boşluğunu toldurdu. 24 tür otur Asya bazırığı yüzlengen meksus pişkılınan sor cihetteki kemtüklüğünü tolukladı. Nöbette ular Kazakistan, Rusya katarlık devletlerdeki 11 şehirde memleket sırtı amirdin işkini, setiş hem zapa saklaş tor noktasının 20 işkini uğurlaştırıp, cemi 10 milyon dolarlık eksport taşkı pirvot yaratışını işgaşırıp, yukur tüven ekimdeki kesiplerinin 100 milyon yuan kirim kılışığı türkü boğuldu. Cungo İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki Beijing Soğut Sanat Daşıyası'nın profesörü Sünbago Mundak dedi. Biz Şincan'ın özgeci meyve köktat baylıkını inçik pişiklaş karta tetkik kılıp içip, işlep çıkırış ilip erip, Şincan'ın özgeci meyve köktat baylıkının kıymetini yanımı öztürmek içimiz. Yakınkı mezgirlik nişanımız əsildeki asası bir kadar yakşı bulgan kesiplerini, meselən şoklu baylıkını inçik pişiklaşını çördep, onu tekimi yakşılaştığını ibaret.

Qatarlıq bir türküm pen texnikada yeñilik yaratış jabtuqları üzümlik bağda namayan qılınıp Turpanning üzümçilik kasbiga pen texnik qovut qoşdi. Yaqında tunji növetlik Turpan raqamlik aqli iqtidarlıq üzümçilik kasbining yuqori sifatlik taraqqiyot yığınıda Turpan raqamlik aqli iqtidarlıq üzümçilik kasbi choğ mengisi rasmi torda sınaq tariqisida ishqa kirishtirildi. Bu Şujayın üzümçilik kasbının raqamlaşgan aqli iqtidarlaşgan yuqori sifatlik taraqqiyot yeñi bosqichiga qadam qoyganlıqidan derek berdi. Turpan raqamlik aqli iqtidarlıq üzümçilik kasbi choğ mengisi pen texnikada yeñilik yaratış tadqiqat etiş bölükinin tarkibi qismi bolup sifati bilen növbette maşını it Ademsiz uçku, aqli iqtidarlıq üzüş maşına adımı maslaşıp məşğulat qılış endisini şekillendirip, üzümzarlıqni aqli iqtidarlıq çarılap təkşürüş qatarlıq köpkıl kollunuş orullarını sicil keñaytıp, strolluq aql dehqançılıq işleri məşğulat sistemisini bərpa qıldı. Bu qetim işqi kiriştürülgen aqli iqtidarlıq üzüş maşına adımıge, Tengşigili buluduğun kötürüş, çüşürüş supsi ve eniklik dereyitsi yukarı bulgan maşını bilek oruntılgan bulup, sapaqnın ornini dəl cayda bekitip, yumuşak, ziyansız üzeleydu. Menun maşını Adem Çeklik şirketinin texniki tonuşturup mundaq dedi. Aqli iqtidarlıq üzüş maşını Ademi 10 sekundtila bir sapaq üzümünü üzeleydu. Toluq, tok kaçılansa 12 saat hizmet qalalaydı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qancılık bana məhz?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı. Ver,
4: dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işinimi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
1: Hürmetli radyo anlıqçılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programımıza boyu etçanla dişberdik. Anlığınınla rahmet. Ədiki Munbet Tuprak programımızda yezikentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxil hekayeler davamlı qozrumlarda buludu.

0: Yerliki endiyesini icadi yol koyup, idar halkıgan aylanma nöbetçi poizini katnetip, Şincan kömürünü sırtkı toşuş miktarının mulkumluk asaslı eşişini ilgir sürdü.
1: Stansımız xavri. Ürüm şehri Saudiger çakırıp məbləğ cəlib qilishni zamani vilaşqan kəsb sistemisi bərpa qilishdiki muhim tutqı qilib, özgəcə əvzəl kəsb türlərini əməliyiləşdiriş, amil kapaltı qatarlıqlarını çördəb sicil küçidi. Birinci aydın bu yan şehir boyunca 149 türde kelişim imzalanıp, kelişim somisi 34 milyar 900 milyon yöndən aştı. Aldın qaptının axırda Ürümçi yuqarı yeni texnikalıq kəsiblər tərəqqiyat rayonu yeni şəhər rayonuna caylaşqan Ürümçi Vuyö güllüki şəhərçisi qaynam taşqılıq çömdi. Ticaret başlığına ancı uzun bulmağan bu Soğudu Universal gəvdəsiga makallaşqan danlıq markalıq dukan 240-dın. Tonji qetim kirgen həm bəlgi xarakterlik danlıq markalarının igilgən nisbiti 40%-ni eşib, istimalının dərəcəsini östürüşki törtkü boladıgan, rayon ixtisadını callandırdıgan yeni motor qaylandı. Ürümçi Vuyö güllüki şəhərçisinin baş direktori Yang Jianjiang muxbirga mındaq dedi. Ticaret başlayan tonji günüla 300 min adam qetim xeridar kütüvelip, yakınki bir nəçildan buyan Şincan'da ticaret başlayan soğudu türde rekord yarattık. Setiş ihbadısının qarğanda 18 markımız memleket boyunca birincilikni, 22 markımız qarbi şimal boyunca birincilikni qolgı geldirdi. Yeni türler əməliyleşip, ünüm körüstüş bilen birge bir türküm noktalıq türlerdimi kuruluş tezildildi. Ürüm şehrinin yığın körgezme merkezi Tevalik rayonuna caylaşkan dünyavi mezelik tağımlar koçisi türü de Kaşkar koçisi, Başu koçisi, Suçu, Hangzhou koçisi katarlıq 8 çoğun has başdemilik koç kuruluşu planlanan bulup, bu koçiga mıngdan artıq ticaretçi makalesi alaydı. Növete bu tür işki kısım kuruluşunu ahırlaştırış baskıcıgı kirdi. Bu ayının ahırı sınaq tariqisi de ticaret başlaydı. Keçkündüz ticaret toxtatmaydıgan Koca rayonu bərpa qılınıp, soda istimalı bilen mədəniyet sayahatçılıkının çoğunqır yuğurlaşığı türtkü bolıdı. Şincan, Çusı, Damey, soda başkuruş çəklik şirketinin sodiger çakırış ticaret baş nazaretçisi Li Manli mındaqdini. 200 ticaretçi məzilik tamlar koçısı da dükkanı bezəb makallaşdı. Şehir ahalları boş vaqtı bu yerde bazar aylansa dostlar yığılışı ötkisi bolıdı. Dünyavi mezelik tağımlar şehirçi, koçisi Wang Hong Daka noktasına aylınadı. Ürüm şehri çoğun türlerini kirgüzüş, tez əməliyleştiriş üçün memuri işler mülazimeti ıslahatını sıcıl çoğunqırlaştırıp, işini yukarı ünümde bütürüş ve kuruluş türünü təkşürüp, təsdiqlaş tözümü ıslahatını zor küşbile alğı sürüp, noktalıq türlerine karta bir-bir tür grupsi bütün musabılıq əgişip ilgirləş mexanizmini yolu qoyup, türlerinin baldır əməliyleşişi, baldır ünüm hasıl qilişiga küşlük törtkü boldi. Ürüm şəhərlik Saudi İşleri İdarısının muavin başlığı Dina mındaq dedi. Karxallarını Ürümçigi kelip təkşürüş, kengişkə təşəbbüskarlıq bilen təklif qıldıq. Şundaqla nişallıq karxana ambiri, kengişiş karxana ambiri, kelişim imzalaş tür ambiri, kuruluş tür ambiri qurup, türlərini bütün musabılıq başquruşunu yolu qoyduq. Bu yıl kirgendim buyan 86 türküm qettim xeridar Saudigerini Ürümçigi kelip kengişki təşkilladıq.
0: Әмді ijodiy aql yosimichilikdan Shinjongga nazar sahibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Leyming xabar qiladi. Shinjong Lanshan Tunxi Pan Texniki Poy Cheklik shirkati ko'mir, neft, biomassa qatorliq ko'p xil xom materiallarga tayinib, tabiiy parchalanadigan yeng materiallarni tadqiq qilib, yoritib, ishlab chiqarib, oq bulg'inishni tuzashni a'lo sifatlik yechil hal qilish loyihasi bilan ta'minladi. Şincan Lanshan Tunxi Pan Texniki Poy Cheklik şirketi Sanjo oblastining ximiya sanoati yeng material sohasidagi boshlamchi korxona. Ishlab chiqarish sexida biodegradatsiya qilingan oq ranglik simula donichilari avtomatik ishlab chiqarish liniyasida uzluksiz ishlab chiqarilyapti. Shirketning mahsulot tadqiq qilib yoritish mulozimat bo'limining mudiri Majun muxbirga bu donichilarning polietilen glikol soksinat tarpidin biodegrasiya qilingan simulaş keldiki. Бұларның оралмы непіз пәрді, мойыт қоғдайдыған мал сетевіліш қалтысы қатарлықларыны шіләп чықыршқы шылтыдыға.

0: ketiyotgan o'qituvchilar tashkillagan tuman chaqirim oriliqda Guangdong Xinjiang qo'l tutishib Jonghua markazdosh chambarini o'rtaq sizib chiqish temasidagi faoliyatda Guangdong Xinjiang ikki joydagi yoshlar o'smirlar xatni vosita qilib turmushni ko'rgan anglaganlari rayon aloydiligi va o'sib yetilish qalb sadosidan ham bahrlanib tog' dengizlardan halqigan cho'nqir do'stlik o'rnatdi. Hozirgacha ikki joyning doimli xat aloqasi 20 nechta qitam qanot yoyildi. Bingtuan 3-chi yisi 51-chi tuani 1-chi o'tir maktabining o'quvchisi Nazira Abdulsami yaqindala Guangdongdagi do'stining javob xatini topshirib olib, nihoyat xushal bo'lib mundoq dedi. Guangdongdagi inim, singillarim, sovg'atinglarga rahmat. Men bek yoqtirdim. Hatto sizlarga yurtimning mazalik taomlari, aloyda mahsulotlarini, yana ba'zi intoying go'zal joylarini tanishtirdim. Guangdongning Xinjiangga yordam berish bo'yicha Bingtuan 3-chi yilda turishliq oliy maktab o'quvchilari praktika qilish, ma'rifga yordam berish o'miginin a'zosi Jiang Chuwei mundaqdir. Bu yerdagi bolalarni o'xshash mag'arayonlardagi bolalar bilan birlikda fikr almashtirish imkoniyatiga ega qildik. Savoqdoshlar xatchak aloqasida bir-birini rag'batlantirib, bir-biriga illiqlik yetkizib, o'rtaq o'sib yetilyapti.
1: Stansmiz muxbiri Gaoming Hui xabar qildi. 2026 yillik mamlakatlik fanni umumlashtirish eyi Xinjiang asos maydon faoliyati bugun tushdan keyin Xinjiang fan texnika saroyida boshlandi. Asosiy maydon faoliyatining boshlanish marosimida fan texnika tuyg'usi to'liq bo'lib, mashina odam usuli qaltis namoyon qilindi. Jonliq usul harakatlari qizg'in olqishga erishdi. Bayonglin oblastlik fan texnika jamiyati o'rilgan Sizdek nur chechib turdi nomliq muzikalik ko'rinishlik teatrda fanni umumlashtirguvchi onaning asosiy qatlamda yiltiz tortib yezi kentlarda fanni umumlashtirish leksiyasini qanot yoydirganligidek ta'sirli hikoyalar qayta jonliq namoyon qilinib tomoshabinlar cho'nqur ta'siratga ega qilindi. Faoliyat yana mol mazmunga ega panni umumlashtirish ko'rgazma rayoni ta'sis qilingan bo'lib, Jungo yezdigligi texnikasini umumlashtirish jamiyati, Xinjiang pan texniki kichik qo'ylisi, Xinjiang aviatsiya harakati jamiyati hamda jiddiy taqobul turish, o't o'chirish, meteorologiya qatorliq 17 o'rin o'rtaq qatnashib, turmushga yaqin, ommaga yaqin bo'lgan bir turkum panni umumlashtirish natijalarini markazlik namoyon qildi. Panni umumlashtirish avtomobili yoshlar o'smirlarning cho'qin doka qilishga tegishli qiziq nuqtasiga aylandi. VR opatda mudob yelinishni sinash, kichik qiziqarlik ilm-fan tajribasi, mashina odam ko'rki navbat bilan o'rindaldi. Bolalar o'zi mashg'ulot qilib sinab, pan texnikining sirliqligini yaqin orliqdan his qildi. Urumchi shaharlik 121-chi o'tir maktabining 6-chi yillik o'quvchisi Feng Zixan muxbir bundoq dedi. O't mudofiya bexatarligi manbiri va cho'nqur dengiz liftini sinadiq. Panni umumlashtirish iyi faoliyat orqali Jungo pan texnikasining kun sayin yangilanayotgan taraqqiyoti va ilgirilishini his qildim. Davlatimiz pan texnikasining kelgusida borgan sari yuksalishini, borgan sari qudrat tepishini umid qilaman. Avtonom rayonlik pan texnika jamiyatining bosh kotibi, pan texnikini umumlashtirish bo'limi, Janubiy Xinjiang xizmati bo'limining boshlig'i Fatima Obligim, bu yillik mamlakatlik panni umumlashtirish iyi Xinjiang yurishlik faoliyatiga 7-chi oyda tayyorlik ko'rish boshlanganligi, 9-chi oyda markazli qanot yoydirilganligi, 10-chi oyning o'tirg'ichi davomlashadiganligini tanishtirib bundoq dedi. Hozirgacha Xinjiangda yo'llangan panni umumlashtirishga doir turli faoliyat 1560 maydon qitimdan ko'proq ketdi. Faoliyat maktab, mahalla, yezkent qatorliqlarni qoplab, to'g'ri va amalga shaklda qanot yoydirilib, butun Xinjiangda ilm-fanni suyish, ilm-fanni o'rganish, ilm-fandan foydalanish qo'yiq kayfiyat yaratildi. Keyingi qadamda har qaysi taraflarning panni umumlashtirish boyligini sijil biriktirib, pan texnik sariyi, panni umumlashtirish avtomobili, panni umumlashtirish tarbiyasi bazasi qatorliq bazalarga tayinib, a'lo sifatlik panni umumlashtirish boyligini asos qatlamiga yetkazishga haqiqiy turtki bo'lamiz.
0: Stansimiz xabari. 9-chi ayning 8-chi kuni Tarim daryosiga 27-chi qitimliq ekologiyalik suv boshlashning 2-chi bosqichlik eqini Cho'l jazirini kesib o'tib, Chaqliq nohiyasi tavasiga yetib berib, alag'an to'g'roqligini oziqlantirdi hamda Tetimi ko'liga quyildi. Bu qitim 350 million kub metr su başlap, Tarım Deryası tövən eqinidiki yeşil koridorunun ekologiya bexatarlikini sijil qoqdaş pilallandı. Çaqlıq nahiyasının alağan toğraqlıq rayonida tutaş ketken toğraqlar bük baraqsan özkən bulup, yulğun Lopnor kendiri, Çüçükbuya qatarlıq yepinci özümlikler nait yaxşı özkən idi. Tarım Deryasının tövən eqinidiki Tetima gölü de zümrettek dolgılılar məvc urup durattı. Suluq yer rayonu dairisi mıqın bulup, komışlar koyuq ösüp, su kuşları bu yerini makan tutup kökt pərvaz kılıp durattı. Bu qitimki su yetkizish iki basqışqa bölüp elip berildi. Ətiyaz pəsildiki birinci basqışlıq su başlaş üçinci ayda tamamlandı. İkinci basqışlıq su başlaşta kəlkün məzgili de kəlkündün toluq paydalınıp, yukarı eqinnin kəlkündün müdafiyelniş besimini yenikiltiş bilen birge, toğraqlarının mərkəzlik uruq taşlap yetiliştek açqışlıq gözünek məzgilini çın tutup, tövən eqindiki çöl yepenci ösümliklerge hayatlıq suyu toluqlaş məqsəd qilindi. Su yetkizişte qoş derya qını şekilde uzaq vaqt yürüşüş əndiyisi qolunildi. Liniya boyidagi ekologiya tushirgisi ehtiyojga asosan yechilib, daryo qinig'i suv yetkazish bilan tosh turib suv to'liqlash birlashtirilib, Alag'an Tavalik rayonidagi to'g'raqliq dal joyida sug'irilib, o'rmon rayonini sug'irish bilan Tetima ko'li suvliq yerga suv to'liqlashga tang e'tibor berildi. Chaqliq nahiyasidagi o'rmon muhofizachisi Sherzod Aziz muxbirga mundaq dedi. Көп ел экологиялік су еткізіш арқылық бұ ердегі қомыш вә тоғырақлар қайтыдың хаяти күшкі толды. Әрқыл су құшлары, явайы айвалар бұ ерді ел бойы яшау атыды. Бұ бір нәтелдің бұян келіматмы яқшылынып, құм боран азайды. Джунго Пәлләр Академиясы Шинжан экология вә жоғрапия тәтқиқат орнының көздіп өлшіге асасланғанда, көп ел сыжыл су башлашының нәтижесі көрінәрлік болып, Tarım Deryasının tövən iqininin 2 qırgıqıdiki 1 kilometr dairde otırca yer astı su orni tüzəşdin ilgirki 8 metrdin 12 metr gıcı bolğan orindin 2 metrdin 4 metr gıcı bolğan orınğı örligen. Su süpti sıcil yaxşılangan, yepinci ösümlik türi oyetxildin 81 xılığı köpeygen. Çaqlıq nahiyelik ormançılıq və otlaq idarisi ormançılıq texnikisini omumlaşdırış mərkizinin xizmətçisi Song Jie mındaqdiri. Tetima gölünün su orni yıl seri örləb su dairisi üzliksiz kengi yuvatıdı. Su rayonunun yer astı su ornumu sicil yukarı götürülüp, ekin rayonunun omumi ekologiyelik muhiti tüptün yaxşılınışqa qarab yüzləndi.
1: Stansımız xəbri. Növbette bugün nahiyesindeki 46.500 mogerdeki neşbüt ağır karıqdan pişip üzüş mezgilige kirdi. Bugün nahiyesinin Qarabağ yesindeki neşbüt bağısında neşbüt derekleri büyük baraksan özgen bulup, yumran toğ neşbütle şeyhığı patmay kalgan idi. Etrafını meyvenin kuşuydu kaplıgan bulup, işçiler pişkan neşbütlerini abaylap üzüp, asta koyup, seyvetlerge sılık kacılap, Arqadan meyve şekli çoğun kiçiklikki boyca derece gayrıp tallab, meyve süpüttüge əqiqi kapalatlı kılba tatdi. Aldıngı məzgirliki tücüüplik etis pərvişi səbəblik bu yıl nəşbütlə şekli çıraylıq, et çürük, yumran, şeker tərkibi yeterlik bolub pişip, tavarı meyve nəsbüti ilgirki yıllardakidin muqunmaşdi. Tarixçi Dın və Min muhbir mındaq dedi. Bu yıl nəşbitlerimiz nait yaxşı meyve bərdi, süpütüm yaxşı, hazır üzüşkü başladıq. Sırtki soğudgərlə müddətdən burun kilib, setiviliş üçün alaqlışı atıdı, setiş yoludun qəm qılmayımız. Nəşbit yığış xizmətdiki kapalatlıqlış üçün, bügür nait yasetki hər qaysi yezi bazarla aldın pilallab, uğrullaşdırıb, yezi bazar kadrlarını hər qaysi kentlərdiki nəşbitlik bağlarqı berib, nəx meydanda bağvallarının nəşbit üzüş məşğulatını qiliblaşdırışı, dərəcəgi ilmi ayrışıq yetəkçilik qiliş, həm də üzgəndinkin yenbit saxlaş və ambarqı kirgüzüş, başquruş, pərbiş qiliş texnikisi boyucu tərbiyyələşini yanımı küşeytib, yetizin ambarqıcı bolğa bütün jarayonlıq süpet ötkülünü yaxşı egiləşki təşkilledi. Bugünnage Qarabağ yezisinin 3-cü dərəcəlik modir bölüm əzası Əxət Nur muxbirgə nəşbüt üzüş xizmətinin 10-cu ayının otturuqçı davamlışıdığalıqını eytib ındaq dedi. Bütün müsabide yığış, üzüş yetekçilik kılış, işlep çıkırış, setişini udullaştırış, adem işiltişini maslaştırış, katarlık mülazimet hızmı.

0: istirahat bir gavdalashgan sanoat madaniyat sayohat yangi kasb oltini butun kuch bilan barpo qilib manzir rayonining jalb qilish kuchi va ta'sir kuchini sijil oshirdi. Shenjang Ko'k To'qay Beijing Mingzhu sayohat taraqqiyot cheklik mas'uliyat shirkatining muavin bosh direktori Tan Shangli mundaq dedi. 2026 yildan hozirgacha Ko'k To'qay davolanish, orom olish, kutinishga kelgan 20 mingdan ortiq sayohatchini kutib oldi. Manzir rayoni qizil hikoyalarni yaxshi so'zlashni zid cho'rdab, qizil boylikdan yaxshi foydalanib, Ko'k To'qay ruhini yaxshi avj oldirib, tirishib Ko'k To'qay sanoat sayohati tavallik rayonini butun mamlakat xarakterlik qizil sanoat sayohati sog'lomlik kutinish manzir rayoni qilib qurib chiqdi.
1: Stansimiz xabri. Hozir Manas davlat suluq yer bog'chisi zo'r turkumdagi davlat tarbidan 2-chi darajali qo'g'dilgan hayvon bo'z turnalarni kutib oldi. To'p-to'p bo'z turnalar bu yerda qadamini to'xtatib orom oladi, o'zi qizdaydi. Suluq yerda turnalar zumraddek suv yuzida o'ynashayotgan, to'p-to'p bo'lib parvoz qilayotgan ekologik go'zal manzara namoyon bo'ldi. Bu ikki kunda Manas davlat suluq yer bog'chisidagi tez sayil va qumushliq atrofida bo'z turnalar to'p-to'p bo'lib yuribdi. Bazri beshni tövən selib su otları, hasharat qatarlıq ozuqlarını izdisa, bazri tez su rayonda turub pəylərini qeyqib rətləyddi. Yəni bazri suluq yer asmını da qanatlarını qeyqib pərvaz qıladdi. Turnlarının caranlıq sayraşları üzülməy alınıb duraddi. Nəncanlıq sayacı Liu Yan pat-pat foto aparatını çıxırıb göz aldıdki güzəl mənziyərini sürətki tartdi. U mundaq dedi. Biz Yiroqdan Shenjangga manzara tomosha qilgili keldik. Hozir dal fasl qushlari ko'chadigan mezgil. Mana suluq yerning muhiti go'zal ekan. Nilopar gullari poraklab yechilibdi. Nurg'un fasl qushlari bu yerda orom olib o'zi qizlab yetibdi. To'p-to'p bo'z turnalar osmonda parvoz qilib yetibdi. Dunyo fasl qushlarining 3-chi ko'chishli indiyasidagi Manas davlat suluq yer bog'chisi fasl qushlarining ko'chish yo'lidagi muhim energiya to'liqlash punkti. Her yili ətyaz küzdiki köçüş pəslədə zor türkümdiki pəsil quşları bu yerdən ötkəndə vaqtlıq makalışıdı. Yəqinqi yıllar dumkən Manas nahiyəsi terilqodun suluq yergi qaytırış, otlaqdın suluq yergi qaytırış, kölçəkdən suluq yergi qaytırış, ekologilik su toluqlaş qatarlıq, ekologiyini əsləgi kəltürüş tədbirlərini sıcıl alğı sürüb, suluq yer su rayonu, qumuş yepinci ösümlüklərini sıcıl əsləgi kəltürdü. Yetarlik ozuq mənbəsi, bexatar yaşaş muhiti, barğansıri, köp pəsil quşlarını bu yer kilişki cəlib qaldı. Manas dövlət suluq yer bağçısı başquruş idarısının başlığı Can Cən Kün mındaq dedi. Bu yıl suluq yer bağçısıqa boz turnula ilgirki yıllardikidin baldur köçüb gəldi. Sanımı bir qədər köp, hazır 3000 yıqın boz turnunun köçüb gəlgəlikini dəsləb qədəmdə közütüb ölçüdük. Çarlaş, tizgillə salmıqını zorayıtıb, yarlanğan boz turnularını bayqıqan haman qutquzimiz. Onundan başqa qoğda salmıqını zorayıtıb, bu quşturlarının suluq yer bağçısıda beyxətlər yaşışıqa həqiqi kapalatlı qılımız.
0: Әмде Аптаным районныңғы 16 әрінің аварайдың мәлімат аңылдымыз. Үрімчеді ауа бұлытлық бәзді өтчоқ, температура 16-26 градус қычы. Алтайда ауа бұлытлық, температура 17-28 градус қычы. Чөйчекті ауа бұлытлық болып кейіне жылыды, температура 14-30 градус қычы. Олжыда ауа өтчоқ, температура 15-31 градус қычы. Ortalada hava uçuk, temperatura 15-28 градус кыча. Qarmayda hava uçuk, temperatura 19-29 градус кыча. Köytünde hava uçuk, temperatura 15-31 градус кыча. Şihanzda hava uçuk, temperatura 14-30 градус кыча. Sancıda hava bulutluk, temperatura 17-30 градус кыча. Qumulda hava bulutluq bulub keyin ichilidi. Temperatura 16-30 градус кыча. Turpanda ötkinç yağmur yağdı. Temperatura 22-32 градус кыча. Korulda hava uçuk. Temperatura 16-28 градус кыча. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 15-25 градус кыча. Atışda hava bulutluq. Temperatura 15-26 градус кыча. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 16-26 градус кыча.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarımızını çekip, acayip mon dünyasığa başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən Hariya Sacı Hamidə qıyım. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını güzel aləm namlıq nakşının yıqımlıq küyünlər işçide başlayımız, yaxdırbanlıq əysilə.

Marab işlerinin avlatma-avlat davamlaşışı üçün bir ömür yürek kıynına sarıp kılgan, demelişka, pensiyaya çıkan peşkadam oktıkçılar, peşkadam marab hizmetçilerine ali ehtiram bildirdi.

0: Şinjanga yardım beriyotgan oqıtqıçılar, kümüş yaşlıq oqıtqıçılar ve Maarifqa yardım beriyotgan xizmetçilerge çin köngülden rahmet eytidi. Maarif devletning ulugvar planı, partiyaning ulugvar planı. Baş şuji Xi Jinping Şinjanning maarif işlerining taraqqiyotiga yüksek ahmiyet berib, Şinjanning maarif taraqqiyoti ve oqıtqıçılar qoşuni qurilishi to'g'risida ko'p qitim muhim yol yoruq, tasdiqiy yol yoruq berdi. Bauding Şöyanı'daki garbi kısım mağrıpığı yardan berdiğen okış bitkizgeller kollektifi vekilleri, kümüş yaşlıklar herkidi yaşangan pidayılar vekilleri, şehit başlangıç mektibi çegranı koğdaş, mağrıpığı yardan beriş, garbi kısım planı pidayıları mulazimet atırtının azalarına cevap hat yezip, okutukçılar ve mağrıpığı yardan beriş pidayılarını çegra rayonda yıldız tartıp, okutuş arkalık adem terbiyeleşki ilhamlandırdı. Avtonom rayonlik partiya komiteti, avtonom rayonlik xalq hukumati bosh shuji Xi Jinpingning Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhini chonqur o'g'inib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, ma'rifni Xinjiangning abadiy amilligiga munosabatlik negizlik ulluq, uzaq muddatlik xizmet qilishda çıng turup, ma'rifning siyasi xususiyeti, xalqchil xususiyeti, strategiyalik xususiyetini puxta egil jongochi sotsializm ideyasini yetakchi qilishda çıng turup, partiyaning ma'rif fangjinini umumizlik izchillashtirib, diqqatni ma'rif kuchlik rayoni qurish nishoniga markazlashtirib, dars munbirini çıng saqlab, ün ishlariga sodiq bo'lib, davlatning cho'ng ishini qalbiga pukib, partiya uchun odam tarbiyalash, davlat uchun ixtisosliklarni yetishtirishdan iborat asli maqsad burishni ching saqlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surishni zid cho'rdab, axloq orqali odam tarbiyalash tub vazifasini umumizlik amaliylashtirib, ma'rifchilar ruhini zo'r kuch bilan avjaldirib va amalda ko'rsatib, g'oya e'tiqodli bo'lish, axloq fazilatli bo'lish, puxta bilimlik bo'lish, mehribon qalb bo'lishdan iborat to'tga ega yaxshi o'qituvchi bo'lish o'lchimida ching turib, oliy janob o'qituvchilik fazilati, o'qituvchilik stilini yetildirib, o'qitish orqali odam tarbiyalash iqtidorini o'stirib, o'quvchilarning fazilatini tavlash, bilim o'g'inishi, tafakkurda yangilik yaratishi, vatanga to'kib qo'yishidagi yaxshi yo'l boshlovchilaridan bo'lib, partiyani so'yadigan vatanni so'yadigan zo'r vazifani zimmasiga ololaydigan texmi ko'p davr yangi kishilarni tirishib yetishtirib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqish uchun ma'rif kuchini qo'shishini umid qilamiz. O'qituvchi ma'rifni yo'lga qo'yishning asosi, ma'rifni gullandirishning manbasi. Har darajalik partiya komitetlari, xalq hukumatlari boshdan oxiri ma'rifni oldin taraqqiy qildiradigan strategiyalik o'ringa qo'yib, o'qituvchilar qo'shuni qurilishini ma'rif kuchlik rayoni qurishdagi eng muhim ul xizmat sifatida tutishda chang turib, o'qituvchilarni hurmatlaydigan, o'qituvchilar qo'shunini kuchaytiradigan, o'qituvchilarni nafga erishtiradigan turli siyosat tadbirlarini izchillashtirib, amaliylashtirib, o'qituvchilarning siyosiy o'rni, jamiyatdagi o'rni, kasb o'rnini o'zliksiz o'stirib, butkul jamiyatda o'qituvchilarni hurmatlaydigan, ma'rifga ahamiyat beradigan qo'yuq kayfiyat yaratib, munavvar ixtisosliklarni bas-basda o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanish, o'qituvchilarni qobiliyatini to'liq namoyon qilish, danglıq oqıtqıçı, danglıq mütəxəssislər özliksiz meydanğa keliş imkaniyetigi igi qiliş gerek. Oqıtqıçılar və marib xizmətçilərinin bayırmının xuşal xoram ötüşüge, teninin salamət, xizmətinin oğuşluq, ailesinin bəxtlik, işlerinin köngüldikidək bolışıgı tələkdaşımız.
1: Әмді 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, ең мұслапыда жасарат білән алғы елгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Стансымыз қабірі. Bu yıl 1. ayın 8. ayıca Şinjiang tömür yolunun yük toşuş miqdarı 170 milyon tonluğu yetip, buldurki şu mezgildikiden 4.12% taşdı. Bu yıl kirgen numgen Şinjiang ixtisadının aylanışı, umumi cehetin tekşi, muqim bulup, cemiyetinin köp miqdarlıq buyumlarıq bulgan ihtiyacı sicil eşip, tömür yol transportini texmi köp pürsat bilen təmirledi. Şinjiang'daki tömür yol tarmaqları köp miqdarlıq mallarını muqimlaştırdı.

0: Tövən iqimdiki bir qısım qolunu sahalarigi qarta tənərkət kiimi, tor yüzlük tənərkət ayıqı qatarlıqlarını öz işçik alğan məsulatlarda noxtlıq ötkəlik ucum qılıp, tətqiq qılıp yartı vatdımız.
1: Әмді мейір муәбәткі толған Тияншан, Шенжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Гуандун даңлық мұнәвәр оқытықшыларыны талап әвәтіш, әлі сүпәтлік марып байлықыдың ортақ бәхірмән қылыш, мәктеп башқұрыш ұл әсләхәлеріні яқшылаш қатарлық тәдбірлер арқылық Шенжанға марып жәхәтті өмек тәшкілләш шәкілді ярдан беріш қызметіні сізіл күчейтіп, әлі сүпәтлік марып байлықы арқылық ярдамге ерішватқан жайлардегі оқытықшы оқығычыларға нәпиет күзді. Бингтван 3-нче сесси Томшық шәһәрлек 1-нче отыр мәктәптә Шинҗанга ярдәм берип аткан оқытучы Жан Хуа даим яш оқытучыларның дәрес планын төзүшегә итәкчилек кылды. Мәктәптә яш оқытучылар көп булыш, оқытыш тәҗрибәсе кемчил булыш катарлык мәсьәләләргә карата Жан Хуа Шинҗанга ярдәм берип аткан оқытучылар белән яш оқытучылар устаз-шагирд кошмаклашыш сыпсы курып Өгітеш, ярдан беріш, етекләш арқылық шу жайдегі оқытқышыларының тез өсіп етілешіге ярдан берішін тәшеб ұз қылды. Бенгтван 3-нче сесси Томшық шәһәрлек 1-нче отыр мәктәпнің оқытқышы Ян Хуйбин бұныңдың көп нәпке ерішті. О мұндақ деді. Бізге еңі пікір елі еліп келді. Азыр тіл әдебиет тәріс қансының шәкілі текімі моллашты. Оқығычыларының қатнышыш қызғылығы юқыры болу атыды. Оқытыш тәтқиқат группасы, оқытыш ұсулы, дәрісхана тоғырысы деп пікір алмаштырып, қетірқініп тәтқиқ қылды. Оқытыш тәтқиқат кәйпияты барған сері яқшылын ватыды. Шенжанғы ярдан беру атқан оқытқычы Жан Хуамында ақтыды. Еңгідің қобыл қылынған оқытқычыларының дәрісіні дайым аңлаймыз. Тапшырық орылаштырышығы деққат қылымыз. Мөһиме бу оқытқычылар белән бірлікдә дәреслік материалы, оқуғычылар, яна оқытыш ұсулыны тәтқиқ қылымыз. Оқытқычылар қошынына тәрбиелештен башқа, Гуандун Шинжанға ярдан берішті, яна мәктеп білен ярлик ортақ бәрпа қылыш түріні пағыл алғы сүріп, 2022 жылдан азырғыча жәми 7 түркімді Гуандундегі 900-ден артық али мәктеп оқуғычысыны Шинжанға марыпқы ярдан берішке талап әуәтті. Әмдә өзгіче мәдәниет пағалиеті арқылық Гуандун Шинжан яшлар өсмірлер қалыпташлық көрікі бәрпа қылды. Bu bir qanç gündə Bingtuan 3-ci sisi 51-ci tüvəni 1-ci otur məktibədə bir meydan xətçək alaqısı boyunca qoşmaqləşiş pəaliyyəti illiqlik içində qanat yaydırıldı. Dongguan təbii pən və sanayət pəlləri şöyənədiki marıbqı yardan beri vatqan oqıtqıçılar təşkilləgən tümən çakırım arlıqda Guangdong Xinjiang qol tutuşub, Junhua mərkəzdaş çəmbərini ortaq sızıb çıxış temisidiki pəaliyyətdə Guangdong Xinjiang iki caydiki yaşlar, ösmürlər xətni vasıtı qılıb, turmuşdu görgən anlıqalları. Rayon alaydiliki və öz bitiliş qalib sadasıdan həm bəhərlinib, tağ denizlardan halqıqan çonqır dostluq ornatdi. Azırgıcə, iki cayının daimli xət alaqısı 20 nəçqitəm qanat yaydırıldı. Bingtuan 3-ci sisi 51-ci tüvəni 1-ci otur məktəbinin oqıqıcısı Nazira Abdusəmi yıqındıla Guangdongdiki dostunun cavab xeytini tapşır biləb, naid xuşal bulub mındaq dedi. Guangdongdiki inim, sıngıllarım, soğutanlarga rahmet, men bek yaqtırdım. Hatta silergi yurtumnun mezilik taamları, alaydı mahsulatlarını, yana bazı intayin güzel caylarını tonuşturdum. Guangdongnun Şinjanga yardan beriş boyunca Bingtuan 3-nji sisida turuşluq ali mektep okuguchilari praktika qilish, marifqa yardan beriş ömikinin azasi Jang Chuwei mındaqdiri. Bu yerdeki ballarını oxşaşmağa rayonlardaki ballar bilen birlikte fikir almaştırış imkaniyeti ege kıldık. Savaqtaşlar xatçak alaqısı da bir-birini rıgbetlendirip, bir-birigi illiqlik yetküzüp, ortak özbitil vatıdı.
0: Stansımız muhbiri Gaumanhuy xabar kıladı. 2026 yıllık memleketlik penni umumlaştırış iyi Şinjan asas meydan pahaliydi. Bugün çütün giyin Şinjan pen texniki sarıydı başlandı. Asası meydan pahaliyyətinin başlanış mürasımıda pən texniki tuyğusu toluq bulub, maşını adam usulü qalt sınanmayan qılındı. Callıq usul hərkətləri qızğın alqışqı yerişdi. Bayonglu Noblaslıq Pen Texniki Cemiyeti orılığan Sizdek Nur Çeçip Turduğu namlıq muziklik körünürçlük teatrda Pennu Omumlaştırğıcı anının asasi katlamdik yıldız tartıp Yezi kentlerde Pennu Omumlaştırış Liksiyasını kanat yaydırğallıq edek təsirlik hikayeler kaydı callıq namayan kılınıp tamaşpıllar çoğunkur təsiratkı iki kılındı. Faaliyet yine mol mezmunu ige penni umumlaştırış körgesim rayonu tesis kılıngan bulup, Cungu Yezdigliki Teknikisini Umumlaştırış Cemiyeti, Şincan Pen Tekniki Kiçik Oylisi, Şincan Avyasiye Erkiti Cemiyeti, hem de ciddi takabül duruş, o döcürüş, meteorologiya katarlıq o yetti orun ortak katnişip, turmuşkı yıkın, amıgı yıkın bulgan bir türküm penni umumlaştırış neticilerini merkezlik namayan kıldı. Penni umumlaştırış avtomobili yaşlar ösmürlerinin çokum daga kılışkı teyişli kızlık noktası gaylandı. VR, apetli mudab yelinişini sınaş, kiçik kızkarlık ilimpen təcrübisi, maşina adam körge nöbet bilen orundaldı. Balılar özü meşgulat kılıp sınap, pen tekniğinin sırlıklıkını yakın ağırlıktan yes kaldı. Ürümcü şehirlik 121. otur mektepnin 6. yıllık okuğusu Fınzı Xen muhbir mındak dedi. Ot müdafiye bir xatarlık iman biri ve çoğunkuru deniz liftini sınıdık. Penni umumlaştırış iyi pahalı tarqılıq, Cungu Pen Teknikisinin kün sayın yeğilini vatkan tərəqiyatı ve ilgirlişini yiz kıldım. Devletimiz Pen Teknikisinin kəlgüsü de barğansırı yükselişini, barğansırı kudreti ipişini ümit kılımın. Abdonim Rayonluq Pen Texniki Cemiyetinin başka atıbı, Pen Texnikini Umumlaştırış Bölümü, Canobi Şincan Xizmeti Bölümünün başlıqı Patime Ablikim, bu yıllık memleketlik penni umumlaştırış iyi Şincan yürüyüşlük faaliyetine 7. ayda tayarlıq körüş başlanğanlıqı, 9. ayda merkezli kanat yaydırıldıqanlıqı, 10. ayının otturgıcı dağınışıdıqanlıqını tonuşturup mındaq dedi. Hazırgıca Şincan'da yollanğan penni umumlaştırışkı dair türlük pahaliyet 1560 meydan qeytimden köprek yetti. Pahaliyet, mektep, mahalle, yezgen katarlıqlarını kaplap, tor ve emeliyet şekilde kanat yaydırılıp, bütün Şincan'da ilim penni süyüş, ilim penni ögünüş, ilim pennin payılınış koyuq keyfiyatı artıldı. Keyin kademde her kaysi taraflarının penni umumlaştırış baylıqını sicil biriktirip, pen teknik sariye, penni umumlaştırış optimobili, penni umumlaştırış terbiyesi bazısı katarlıq bazılarına tayınıp, ala süpetlik penni umumlaştırış baylıqını asas katlamığı yetküzüşke hakiki türtkü bolumuz.
1: Stansımız haberi. 9 ayının 8 günü Tarım Deryası'a 27 kıtımlık ekologiyalik su başlaşının 2. baskışlık ekini çöl cezirini kesip ötüp, Çaklıq nahiyası təvəsigi yetip erip, alağan toğraqlıqını ozıqlandırdı, hem de tetimi kölüge koyuldu. Bu kıtım 350 milyon kubmetre su başlap, Tarım Deryası tövən ekinideki yeşil koridorunun ekologiya bihaterlikini sicil qoğdaş pilallandı. Çaklıq nahiyasının alağan toğraqlıq rayonu da tutaş ketken toğraqlar Bük Baraqsan ösken bulup, yulğun, lopnur kendiri, çüçükbuya qatarlıq yepinci ösümlikler nait yaxşı ösken idi. Tarım Deryasının tövən ekinideki Tetima gölü de zümrettek dolgılılar mevc urup duraddi. Suluq yer rayonu dairesi mıqın bulup, komışlar koyuq ösüp, su kuşları bu yerini makan tutup köktü pervaz kılıp duraddi. Bu kıtım su yetkizeş iki baskışkı bölüp elip verildi. Etiyaz pəsildeki birinci baskışlıq su başlaş 3. ayda tamamlandı. İkinci baskışlıq su başlaşta kəlkün məzgili de kəlkündün toluq paydalanıp, yukarı ekinnin kəlkündün müdafiyeliniş besimini yenikiltiş bilen birge, toğraqlarının mərkəzlik, uruq taşlap, yetiliştek, açkışlıq gözlek məzgilini çın tutup, tövən ekindeki çöl yepenci ösümliklerge hayatlıq suyu toluqlaş məqsəd kılındı. Su yetkizişte koş derya kını şekilde uzak vakit yürüyüş endiyesi kolunildi. Liniya boyidiki ekologiya çürgisi ehtiyacga asasen yechilib, daryo qinig'i suv yetkizish bilan tosh turib suv to'liqlash birlashtirilib, Alag'an Tavalik rayonidagi to'g'raqliq dal joyida sug'irilib, O'rmon rayonini sug'irish bilan Tetima ko'li suvliq yerga suv to'liqlashga tang e'tibor berildi. Chaqliq nahiyasidagi o'rmon muhofizachisi Sherzod Aziz muxbirimiz aytdi. Köp yıl ekologiyalik su yetkizüş arqılıq bu yerdeki komuş ve toğraqlar qaytıdın hayati küşkü toldu. Әр қыл суқышлары, явайы айвалар бұ ерді ел бойы яшау атыды. Бұ бір нәтелдің бұян келім атмы яқшылынып, құм боран азайды. Джонго Пәлләр Академиясы Шинжан экология вә жоғырапия тәтқиқат орнының көздіп өлшіге асасланғанда көп ел сыжыл су башлашының нәтижесі көрінәрлік болып, Тарым дәриясының төвән иқынының 2 қырғықыдеке 1 километр дайырда оттырча ер асты су орны төзәштің илгірке 8 метрдің 12 метрғычы болған орындың 2 метрдің 4 метрғычы болған орынғы өрліген. Су сүпті сіжіл яқшыланған, епінші өсімлік түре 17 қылдың 81 қылғы көпейген. Чаклык нахиялык орманчылык вә отлак идарысы орманчылык техникасыны омумлаштырыш мәркезінің хизмәтчисе Соң Дже мындахтыры. Тетима көлінің су орны ел сері өрләп, су дайырысы үзліксіз кеңейіп атыды. Су районының ер асты су орнымы сіжіл юқыр көтеріліп, екін районының омуми экологиялык мұхиті түптін яхшылнышқа қарап юзләнді.
0: Стансымыз хабри. Нөбәтті бүгірін ақиясыдге 46500 мо ердгі нәшпөт ар қарғыдың пішіп үзіш мәзгілігі кірді. Бүгірін ақиясын қарабақ есідге нәшпіт бағызда нәшпіт тарақлары бүйк барақсан өскен болып, юмран тоқ нәшпітлі шейхығы патмай қалған еді. Әтрапны мейбінің құшиді қаплыған болып, ішіла пішқан нәшпітлеріні абайлап үзіп, аста қойып, сейбәтлерге сылық қажылап, Арқыдан мейбі шәкілі чоң кичіклікі бойынша дәрежеге айырып таллап, мейбі сүптіге әқиқи қапалатлық қылып атады. Алдыңғы мәзгілікі түжіпілік етіс пәрвеші сәбәплік бойыл нәшпітлі шәкілі чырайлық, ет үчірік, юмран, шекер тәркебі етерлік болып пішіп, тавары мейбі нәспіті елгіркі еллардық кеден мұқынмашды. Терікчі Дың вәмін мұқ Bu yıl nəşbitlərimiz nəayət yaxşı meyvə bərdi, süpütüm yaxşı, hazır üzüşkü başladıq. Sırtki soğudgərlə müddətdən burun kilib, setiviliş üçün alaqlışı vatıdı, setiş yoludun qəm qılmayımız. Nəşbit yığış xizmətdiki kapalətliqli üçün, bügür nəayət yasetki ərqaysi yezi bazarla aldın pilallab, uğrullaşdırıb, yezi bazar kadrlarını ərqaysi kəndlərdki nəşbitlik bağlarqı berib, nəx meydanda bağvəllərinin nəşbit üzüş məşğulatını qiliblaşdırışı, dərəcəgi ilmi ayrışıq yetəkçilik qilish, həndə üzgəninkin yenbit saxlaş və ambarqı kirgüzüş, başquruş, pərbiş qilish texnikisi boyucu tərib yerləşini yanımı küşeytib, etizin ambarqıç bolğa Бүтін жәргеллік сүпәт өткіліні яқшы егіләшке тәшкілдеді. Бүгірнаге Қарабағы есінің үшінші дәрежілік модері бөлім әзасы Әхәт Нұр мұхбирға нәшбіт үзіш қызметінің 10-ші айының отырғычы дамышыдығалықыны әйтіп ұндақ деді. Бүтін мұсабыда еғіш, үзішге етекчілік қылыш, ішләп чықырыш, сетішіні ұдуллаштырыш, адам шылтішіні маслаштырыш қатарлық мұлазмет қызметлерін яқшы ішләп, бағбәлілерінің үзіш мәзгеліні егіліші етекчілік қылып, мәшғулатыны қилыплаштырып, әқиқи түрді қас бағбәншілік кәсіпіні қалықыны бейтіп, кірімні ашырдыған кәсіпке айландырымыз.
1: Станцымыз мұқбері Қауман Құй қабар қылыды. 2026 yıllık Ürümçi Marafoncu Yügürüş Musabıqısı 9. ayının 13. günü başlanıdı. Bu kıtımkı musabıqının bir xatar tertiplik ötküzülüşüge əqiqi kapalatlı kılış üçün Ürüm şehri köpkıl tədbirini tən qollanıp, musabıqını ər tərəplimi kapalat bilen təmilləydi. Bugün çütüm burun, Şincan Xalqara Yığın Körgəzmi Mərkizdiki Marafonçı Yügürüş Musabıqsiga kereklik materiallarını saqlaş ambiri mərkizi də Şincan Şünfın Tez Toşuş Çəklik Şirkitinin xizmətçiləri musabıqıda tənərkəlçilər kiyidigan kiyim kiyecek, işçidigan su, nomor bəlgisi qatarlıq musabıqıgı qatnaşdırıldıgan maddi əşyalarına ayırıp, pecətləb təkşürü atatdi. Şirkət baş direktori Yen Bausay Muxbırğa Bu qetimqi marafonçı yugürüş musabıqsı da Şinjan Şünfın şirkitinin musabıqıgı qatnışış somkisini yötkəp toşuş, mahirlarının kiyim keçəklərini saxlaş, musabıqı yolu da maddi əşya tarqıtış, nəx meydanda ciddi əhvalgı taqabıl duruş boyca yardan beriş, musabıq tamamlanganda somkisini yetküzüp beriş, həm də musabıqıdın kiyin maddi əşyalarını yığbiliş qatarlıq bütün cəriyallıq mülazimətini öz işçik alğan, bütün yürüşlük əşya obrota kapaltını üstüge alğalıqını eytiqında axtırı. 40 gün burunla bir tutaş oralaştırışını başlap, kapalet avtomobilidin 160 neçine tanışap sapıldık. Yine 20 neçi oralaştırış hadimini, avtomobillerinin yürüyüşünü bütün musabılık nazaret kılışka. 150 kişilik kapalet ətirti təşkilləb, maddi əşyalarını qobul qiləyş, ayrış, yəni musabıqı yollanmalarını yötkəş və nəx meydanda qaçılaş, çürüşkü məsul qıldıq. Bu qidimki ürümçi marafonçı yügürüş musabıqısı da marafonçı və yerim musabılıq marafonçı yügürüşdən ibarət iki musabıq türü təsis qılındıqan bulub, umumi kölümü 15 min adəm giyitib, tarixdiki yuqri yeni səviyyə yaratılıdı. Bunun içi de musabıqıge Şinjan sırtıdın katnışıdığa mahirlarının ilgilgen nispeti 44% yetidi. Katnaş ve seperge çıkış cahette Ürümçerlik Katnaş Transport İdarisi musabıqı məxsus liniyası planı ve avtomobil səplimesini aldın bekitip toşuş küçünü uğurlaştırış ve ciddi əhvalgı taqabıltırış kapalıtını bir tutaş planlap mahirlarının seperge çıkışıga bütün küş bilen kapalet kılıdı. Ürüm şəhərlik qatnaş transport idarəsi yolucu toşuşunu başqırış bölümünün muavın başlıqı Liu Shanshan bu qetimki müsabıqıdə xalq bağıtçı Cənubi İşki, İxtisad Texnik Tərəqiyyat rayonu Vanda Meydanı qatarlıq yolucular köp yığıldığan nöqtələrdə müsabıqıdın ilgirki ulap toşuş məxsus liniyasıdın 6-ni, müsabıqıdın keyinki məxsus liniyadın 5-ni, Yerim musabılıq ulap toşuş məxsus liniyasının ikkinin təsis qılğalıqını tonuşdurup mındaq dedi. Məxsus liniyada avtobuslarının yolu çıxış vaxtı ətdigən saat 5-dən 10 minut ötkəndən 6-dən 20 minut ötkəcə. Əmmisi yığın körgəzmə mərkizinin bixətərlik təkşürüş iğizğa bivasta barıdı. Jinbao avtobus amivi qatnaş guruhi vəzifini iş təqsimatı boyunca üstü gelip 270 amivi avtobus səpləydi. Yana ciddi əhvalığı taqabıl duruş avtomobilidin 80-ni, Söyrəş avtomobilidin 4-ni səpləb, qatnaş mülazımıt kapalıtının cahidi buluşuqa həqiqi kapalət qılıb, musabıqıqı qatnaşqa mahirlarının özüqü yeqin cahidiki avtobusqa oltırıb, musabıqı meydanıqı berişiqa qolaylıq yaratıdı. Bu qitimki marafonçı yügürüş musabıqısı məzgilidə Şinjan Uyğur Tibabiti Doğrugərlikki Çəklik Məsuliyyət Şirkti musabıqıqı qatnışıdığan mahirlar üçün məxsus tənərkət sağlamlıq təminatı boğçısı təyərildi. Şirkət Pazar bölümünün başlıqı Li Yun Mındaqdiri. Mahirlarda yuqri sicillikdiki hərəkətdən keyin asanla quvvət yetişməslik və mağdursızlanış, çarçaş alamətləri görüldü. Bu qitimki musabıqı boğçısıqa mahirlarının quvvət toluqlaşıqı yardan berdiğən anar qan toluqlaş şərbiti, çüçümel anar ruman işçimlikidin ibarət iki xil məhsulatımızını selib qoyduq.
0: Stansımız muhbiri Dongji Yong xəbər qılıdı. Tianşandan çıxdı tolun ay, klassik əsərlər taraldı əmmi cay temisidiki 2026-cı illik Jungu Şehriyet Şehri Bingtan 8-ci şesi Şehanzi Şehri 4-cü növbətlik deklamasiya müsabıqısının həl qılğuş müsabıqısı 9-cı ayının 8-cü günü keçdə 1-ci avqust Şeker Zavudi Mədəniyyət İcadiyyət Koç rayonu ötküzüldü. Müsabıqa Zəbər Marşını yanrıdıb Şincanı Kırış namlıq usul bilən başlandı. Arqıdan 10 komanda ayrımalda uzun səpər məngü davamlışıdı. Yıraqcay qatarlıq 10 əsərini səhni elib çıxıb bəsləşdi. Axırda Şeyxanzi şəhərinin Şinçon Koçu başqarımısı elib gəlgən Qızıl Tömür namlıq əsər 1-ci dərəcəlik mükafat qeyirişdi. Bu əsər tamaşbıllarını uruş ot işçidə qan keçib, Yapın tacavuzçılığı qarşı turuş uruş yıllarını qaydı əsləş giyitəkləb, inqilabi qurballarının qayısıranı casardı bilən, küşlük düşmənki qarşı cənqilib, qan və göçdün pütülgən teni bilən, sepil quruşdə qəhrmallıq casardını callıq namayın qilib, əvlatlarını tarixini əs çın saxlab, casarat bilən alğı ilgirləşki rəqbətləndirdi. Qızıl Tömür namlıq əsərdə baş rol alğan Şinçon Koçu başqarımısı 7-ci məhəllə partiya komitetinin şujisi Bəybin mundaq dedi. İlgirki aşu təsirlik yıllarını əsilsək, mən mi qatdıq ayaca alınımın? 4-cü avla dərbi boz yer özləşdürgücü bolu süptüm bilən, Bingtan Ruhi, Toğraq Ruhi, Peşqədəm əskərlər Ruhiqa əvlad məvlad varıslı qılıb onu əvicəldürmən. Tamaşbin Liu Cayi mundaq dedi. Bu qitimqi deklamasiya musobaqasining shakli ko'p xil bo'ldi. Uzun safarni boshdan kechirgan yillarni eslabli qolmay, yana bengtan ro'yini madiyalab, bugungi turmushimizning tasdiq qo'lga kelganligini texmi bildirdi. Men bu nomorlarni kuchilib, bengtandan iborat bu tuproqda davomliq tirishib, kurash qilib, bengtanning taraqqiyoti uchun bir ulush kuchimni qo'shaman. Musobaqa

0: Bu yıl 5-nji ayda başlanğanı buyan Şeyhanzı şäherden yuqurdan töwengiçe qatnaşış qızğın dolqını kötürildi. Her qaysi yaş basqıçı, her qaysi sahalardaki amma musabıqıge qatnaşqa bäs-bäste tizimlatdı. Dastlabki musabıqa qayta musabıqada bäsleşiş arqalıq axırda tizim qaldırğan 300-n artıq äsär içiden 10 äsär hal qılğuş musabıqıge kirdi. İgilinişçe, Şeyhansı Şehri 2023 yılı deklamasiya kuruluşunu yolgu koyğandı mıyan, cemi 630 netçi meydan türlük deklamasiya pahaliyeti ötküzüp, 600 min adam qeytimden artıq işçi hizmetçi ammıgın əp getküzüp, həptede pahaliyet buluş, aydı körgezme buluş, pəsildi oyun koyuş, yılda musabıqı buluş tek daimlik mekanizmini şekillendirip, umumi xalq şehir deklamasiya kılış, bütün şehirde şehrin melodiyası yanraş keyfiyatını künsri koyuqlaştırgan. 2018-nji ýylyň Şeýhanzy şäherlik partiýa komiteti täşwiqat bölüminiň daimi muawin başlygy Jo Weishing mundaq dedi. Deklamasiýa kuruluşy medeniýet markasyny sijil julalandyryp, klassik eserlerini deklamasiýa kılış, şiir körüki katarlyk medeniýet arkalyk halkyň näp ýetgizüş faaliýetlerini daimli kanat ýaýdyryp, beňtuan ruhy, tograk ruhy we peşkadam askerler ruhyny dowamlaşdyryp, her millet ommyny manwi medeniýet bilen ta'minlashni üzlüksiz beýitip, şiiriýet arkalyk herbiýler boz ýer özleşdiriş daňlyk şäherini ozuklandyryp, ýokur sypatlyk medeniýet kuruluşy arkalyk Şeyhanzı şäherining iqtisad jemgyýetining ýokary sypatlyk taraqqiýatyna güç goşýmyz.
1: Şinjan ýaxşy jaý.
2: Stansymyz habary. Bu mezgilde kök tokay azıf çıraydıgan metallar devlet kan bağıtsıda kızıl sanayet sayahatı kızgılıkı sıcılaştı. Cay-caylardın kelgen sayahatçılar bu yerde sanayet yadıkarlıkları bilen uçuruşup, köreş izlerini izdep kök tokay ruhini yeskildi. Yeni Cungo'nun azıf çıraydıgan metal sanayeti böşkü bulgan kök tokayga mükemmel sanayet harabiyisi ve mol kançılık terakkiyat tarihi nakışlengen. Her qaysı çaylardan kelgen sayahatçılar bu yerinin dankını anlap, 3-nji nomorluk kan tomırını ziyaret kılıp, yer astı kan önkürünün sırını izdep, peşkadem bir evlat kuruluşçularının cabağı çıdap köreş kılgan təsirlik hikayelerini anlap, çökme sayahat çeryanda kök tokay ruhini yes kılıp, kızıl terbiye elip tavlandı. Guangdongluk sayahatçı Ou Liancheng ındak dedi. Peşkadan bir avlat kuruluşçılar devlet kuruluşu üçün iki bomba, bir sünni hemrah üçün cabağı çıdap köreş kılıp, öz hayatını kurban kılıçtan baş tartmaptı. Esli maksatını unutmay, özlerinin ruhini evcaldırıptı. Çinhaylik sayahatçı Can Ependim'in dağ dedi. Ejdatlarımızdan kandak kılıp cabağı çıdap netice yaratkallıkını görüp, naayt hayran kaldık. Hakikaten terbiye aldık. Bütün menzir rayonunun kuruluşu, taş yolu, eslehaleri bir kadar mükemmel bulup, biz sayahatçilerini yakış tesiratkı iyi kıldı. Yakın kıyılardan buyan kök tokay, kızıl bayılık, sanayet saklanmaları ve ekologiya evzelikigi tayinip, medeniyet sayahat mahsulatlarını özliksiz beytip, kesb zancirini uzartıp, seyli sayahat, tetkikat ögüneş, penni omumlaştırış, terbiyeleş, sağlamlık, kütünüş, istirahat bir gevdeleşken, sanayet medeniyet sayahat yeni kesb altını bütün küş bilen berpa kılıp, menzir rayonunun celip kılış küçü ve tesir küçünü sicil aşur. Şinjan Kök Tokay, Beijing Mingzhu Sayahat Taraqqiyat Çeklik Mesuliyet Şirketinin muavin baş direktori Tan Shengli mundaq dedi. 2026 yılından hazırgıca Kök Tokay davalanış, aram iliş, kütünüşki kelgen 20 mingden artıq sayahatçını kütüp aldı. Menzir rayonu kızıl hikayelerini yakış sözleşini zit çördep, kızıl baylıktan yakış paydılınıp, kök tokay ruhini yakış evcaldırıp, terişip kök tokay sanayet sayahati tevelik rayonunu bütün memleket karakterlik kızıl sanayet sayahati sağlamlık kütünüş menzir rayonu kılıp kurup çıkıdı.
0: Stansımız xebri. Hazır Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı Zor Türkümdeki Dövlət Tərbidin 2-ci dərəcəli qoğdulduğun hayvan, Boz turnularını kütüp aldı. Top top boz turnular bu yerde kadimini toxtıp aram aladı. Ozu kızdı etdi. Suluq yerde turnular zümrettek su yüzde oynayışı vatkan

0: Top top olup pervaz kılıvatkan ekoloyilik güzel menziri namı agen boldi. Bu iki günde Manas Döylet Suluk Yer Bağısıdki tez sahil ve kumuşluk atrapı da boz turnula top top olup yürüydü. Bəziri beşini tövben selip su otları, aşarat katarlıq ozuqlarını izdise, bəziri tez su rayonu turup peylerini qeyqip rətləydi. Yani bazıları suluk yer asmını da kanatlarını kıyıp pervaz kıladdı. Turnlarının caranlık sayraşları üzülmeyi alınıp duraddı. Nancanlık sayacı Liu Yan, pat pat foto aparatını çıkırıp göz aldıdaki güzel menziyerini süratki tarttı. Olmadak dedi, biz Yıraq'tan Şincan'a menziyeri tamaşa kılığılı geldik. Azır dəl pəsil kuşları köçüdüğün məzgil. Manas soluq yerinin muhiyeti güzelken, Nil Oper gülleri porekləb yeçilibdu. Nurğun pəsil kuşları bu yerde aram ilip ozu qızləb etibdu. Top top boz turnula asmandı pərbaz kılıb etibdu. Dünya pəsil kuşlarının üçüncü köçüşleyin yasidki Manas Döyləs soluq yer bağıtısı pəsil kuşlarının köçüş yoludaki muhim energiya toluqlaş punkti. Her yılı ət yaz küzdeki köçüş pəslide zor türkümdeki pəsil kuşları bu yerden ötkende vaqtlıq makalışıdı. Yakınki yıllar dumken Manas nahiyesi terilğodun suluq yerge qaytırış, otlaqtın suluq yerge qaytırış, kölcekten suluq yerge qaytırış, ekoloyilik su toluqlaş qatarlıq, ekoloyini əsligi keltürüş tədbirlerini sıcıl alğı sürüp, suluq yer su rayonu, kumuş yepinci özümlüklerini sıcıl əsligi keltürdü. Yeterlik ozuq mənbəsi, beyxatar yaşaş muhiti, barğansırı, köp pəsil kuşlarını bu yer kilişki cəlib qaldı. Manas Döyləs Suluq Yer Bağıtısı Başquruş İdarısının başlığı Can Cengkün mındaq dedi. Bu yıl Suluq Yer Bağıtısı'a boz turnula ilgirki yıllardakiden baldur köçüp geldi. Sanımı bir qadar köp, hazır 3000 yıkın boz turnunun köçüp gelgeldikini dəslepki qadamdı közütüp ölçüdük. Çarlaş, tizgilde salmıqını zoraytıp, yarlanğan boz turnularını baykıgan haman kutkuzimiz. Onundan başqa qoğda salmıqını zoraytıp, bu kuşturlarının Suluq Yer Bağıtısı'a beyxatlar yaşışı'a haqiqi kapalatlı kılımız.
1: Әмде Аптыным районыдағы 16 шәһәрнең аварайдан мәгълүмат алдымыз. Үрүмчедә һава булытлык, бәзде очык, температура 16-дан 26 Цельсий градусыгача. Алтайда һава булытлык, температура 17-дан 28 Цельсий градусыгача. Чәчәктә һава булытлык булып кейин ичилдеду, температура 14-дан 30 Цельсий градусыгача. Улҗыда һава очык, температура 15-дан 31 Цельсий градусыгача. Bortalada hava uçuk, temperatura 15-den 28 Celsius gradusqça. Qarmayda hava uçuk, temperatura 19-den 29 Celsius gradusqça. Köytünde hava uçuk, temperatura 15-den 31 Celsius gradusqça. Şihanzda hava uçuk, temperatura 14-den 30 Celsius gradusqça. Sancıda hava bulutluk, temperatura 17-den 30 Celsius gradusqça. Qumulda hava bulutluq bulup keyin ichilidi. Temperatura 16-dan 30 Celsius gradusqacha. Turpanda ötkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 22-dan 32 Celsius gradusqacha. Qorilda hava ochiq. Temperatura 16-dan 28 Celsius gradusqacha. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 15-dan 25 Celsius gradusqacha. Atishda hava bulutluq. Temperatura 15-dan 26 Celsius gradusqacha. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 16-dan 26 Celsius gradusqacha. Xotanda hava uçuq, temperatura 15-dan 29 Celsius gradusqacha. Ürümçide hava bulutluq, bəzide uçuq, temperatura 16-dan 26 Celsius gradusqacha boldu. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri proqramısı boyunca anlaşıp verdik. Bu qetimki programımızın tərcümalları Mehray Osman, Aminan Rahmet, Arzugül Xalıq, Wang Suji. Muharriri Muhammed Əvəl, Mədinə Mərdan. Məsul muharriri Zulxumar Qurban. Diktorları Zulpiya Mahmud bilən Nazım Muxlis. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri programmasını anlığınınlarqı rəhmət. Slushitin abonçılar terminalını çürsünüz, texmi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.

0: Hansının Vətən Minin Ailəm proqramısı.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, yaxşı məsələ. Şincang Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısına alışalanı qarşı alımız. Mən riyasətçi Əhmədcan Abdükerim.
2: Mən riyasətçi Razıya Əzirdəlik.
1: Bu qıtımqı proqramımızda mundaq məzmullada alıçış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sayfımızda ürümçedeki bağcılarının mikro özgertilip, şehir ahallarının bağcını sayılı kılışıga kolaylık hem azadlık ilip kelgeliki doğrusu da sözlep birimiz.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahipimizde memleket boyunca Tuncu Türküm'deki Hamnefit Baki şekledeki yük sandukuda sınav tereqisi de toşuş başlandı dediğen mezmunda sözlep birimiz.
2: Yarkın isim sahipimizde Şincan'ın Energiya birinci sepide toğraqtak yıldız tartkan Fan Xiaoqiao bilen tonuşimiz.
1: Programımız yine Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılu Şütin abonucular terminalada mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqılıb oludu.
0: Şincan'daki yeniliklar.
1: Yakında Atınım Raylık 15. növetlik Tən Hareket Musabıqısı ve 11. növetlik Milletle En-Envi Tən Hareket Musabıqısının at üstü türleri muhabbetlik ayarlaştı. Musabıqı mezgeli de Şincan boyunca 13 vekille komandasıdaki 300'ün artıq çevendaz Korlu şehirge cem bulup at belgesi oğlak tartışış, tögi belgesi at minip karğı itiş katarlık türlerde musabıqılaştı. Bu qetimki at üstü musabıqısının her qaysi türlerdeki rıqabet adil ve keskin oldu. Her qaysi vekiller komandaları öz artıqçılıkını cari kıldırıp, musabıqı meydanında maharet seviyesini yaxşı cari kıldırdı. Musabıqıdan kiyin komanda azaları hem yetekçi terinirla bəs-bəsdə musabıqı ifadesini birleştirip təcrübelerini xulas elədi. Kızılsu Oblastı Vekiller Komandası'nın yetekçisi, Koşimçi Teriner Hasanbek Kaşkarbay mındak dedi. Bu kıtım Kızılsu Oblastı Komandamızın 9 tən hareketçi, oğlak tartışış ve tez süratlik at belgesinin ibaret 2 türdeki musabıqı katlaştı. Bir türdeki musabıqı da 3. bulup mis medalga eriştik. Bununın naiti razı olduk.
2: Ürümçide 100 yıldan aşkan kadimi daraqtın cem'i 1326 tüp bar bulup, asaslıqı bağca, mənzir rayonu, şehir yol boyları, ürümçide turuşluq orullarının koruz qatarlıq rayonlarına tarqalgan. Hemisi 100 yıldan 299 yılgıcı bulgan 3. derecelik kadimi daraqlar. Kadimki ve danlıq daraqlar yeşi 100 yıldan aşkan yagi az uçraydıgan tarihi kıymetki ige daraqlarını körüstüdü. Memleketimizdeki kadimi daraqlar yılgı qarab, yeşi 500 yıldan aşkan 1. derecelik kadimi daraq, 300 yıldan 499 yılgıcı bolgan 2. derecelik kadimi daraq, 100 yıldan 299 yılgıcı bolgan 3. derecelik kadimi daraq dep ayrıladı. Ürümçi şehirdeki kadimi danlıq daraqlarını umumyüzlük tekşürüş neticesi de körüstülüşçe, şehir boyunca hazır bar bolgan kadimi daraq 1326 tüpke yetedigen. Daraq türleri boyunca statistik kılganda Bəyü dərxi 1275 tüp, Mi Yeyang dərxi 26 tüp, Si Ye Çi dərxi 6 tüp, Suvadan Terek 6 tüp, Aqsugat 5 tüp, başqa daraq türlerden 8 tüp bar ikən. Ürüm Şehirlik Ormancılık ve Otlak İdarisi, Bağ Orman Başkuruş İdarisi'deki alaqadar mesulunun tonuşturuşca, hazır bütün şehirde iki kadimi daraq topu bar bulup, NRO kadimi Qaryağac Orman Bağcısı, Ürümçi İqtisad Texnik Tərəqiyyat Rayonu, Tudun Xabar Rayonu, Şixu Kocisi, Maca Cuanzı kentdeki caylaşqan ikən, bunun işçi de NRO Qadimi Qaryağac Orman Bağcısı'daki Qadimi Dərəx Topi, şehir boyunca kölümü en çoğun Qadimi Dərəx Topu bulup, İgilgən yer kölümü 31,5 hektar. Hazır bar bolğan Qadimi Dərəx 187 tüp bulup, şehir boyunca Qadimi Dərəx umumi miqdarının 14

0: 1% ni egilaydigan. Daraxtlarning eng yuqori yoshi 200 yilga yetadigan. O'tirch yoshi 150 yil ekan. Majia Zhuangz kentidagi qadimiy daraxt to'pining egilgan ko'lami 5.13 gektar, daraxtlarning o'tirch yoshi 108 yil bo'lib, 21 tup qadimiy daraxt bor ekan. Yaqinqi yillardan buyon Urumchi shahri qadimiy dangliq daraxtlarni qo'g'dash boshqarishni davomliq kuchaytirib, yerlik nizam va hukumat qoidalariga o'zgartirish kirgizib va mukammallashtirib, qadimiy daraxtlarni zapas boyligini qo'g'dash doirasiga kirgizdi. Har qaysi rayon, nahiyalar bog' o'rmon tarmoqlarining xiroja selinmasini oshirib, kundilik charlab qo'g'dashni kuchaytirib, har darajalik qadimiy dangliq daraxtlarni qo'g'dash maxsus mablag'ini faol qo'lga keltirib, qadimiy daraxtlarni qo'g'dash qutqizishni sistemli ilgari surishiga haydakchilik qildi. Urumchi shahri Yanervo Manzir rayonini boshqarish markazi bog'chi rayonidagi yo'qolish girdobiga berib qolgan 9 tub qadimiy daraxtni qutqizib, asliga keltirib, daraxt kamirini yamash, o'raklarni remont qilish, o'rak qo'llab, topa almashtirib, o'g'itlash qatorliq mashg'ulotlarni qanot yoydirdi. Urumchi shaharlik xalq bog'chisida 2 tub qadimiy daraxt qutqizib, asliga keltirilib, qadimiy daraxtlarning o'sish holati tadrijiy asliga keltirildi.
1: Eh, ona vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurdu, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Ürümçi'deki bakçılarının mikro özgertilip, şehir ahallarının bakçının seyirlik kılışığı kolaylık hem azadilik ilip kelgeldeki doğrusu da sözlep birimiz. Bu yıl Ürümçi şehirdeki her kaysi bakçılar ul eslehelerini devamlık yakışılıp, halkı kolaylık yartış eslehelerinin süpütünü östürüp, derizini aşırıp, her kaysi bakçara yıllardaki ammivi hacethana, tohtalgın meydallarını alalaştırıp, derizini östürdü. Hem de rahat orunluk, ekles sandıkı katarlık yürüyüşlük eslehelerini köpeytti.
1: Pengdin işen bakçısı buldur sırtkı içibitilgenden bu yan Nurgun şehir ağlısı bakçıda aram iliş orunduklarının azlıqı. Yurtuş yol çırgının kemçelikini inkas kıldı. Halık bakçısı bu bakçını vakaltan başkuruş orunu bulu süpte bilen türlerini emeliyleştirişini paalmaslaştırıp, yakında bakçıda istirahat orunduqı yol çırgı orunduş hizmetini tamamladı. Halık bakçısının muavi müdiri Cay Çaoyan mundaq dedi. Pingding Shan bağçısına 20 istirahat orındıqı, 30 kuyaş energiyalik yol çırqı ornattıq. Yana aqıl amıvi hacetxanı silişini pilalladıq.
0: Bunundan ilgiri bir kısım şehir ahalları, halık bağçısı da istirahat orındıqı yetişmezlik, keçide yorutuş əsahalları kəmçil buluş qatarlıq məsillilerini oturgu koygan. Bağçı taraf vaxtıda rədki turguzup, 20 istirahat orındıqı 62 kuyaş energiyalik yol çırığını yeniden köpeydi. Cay Çaoyan tanıştırıp bundak dedi. Halkı kolaylık yaratış ul əsahallardaki kəm tüklüklerini merkezlik toluqlap, halık bağçısının demeyli şaraiti ve bağçının keçilik sayahat kılış muhitini körnerlik yakışılıdı. Bu yıl Xunşan bağçısı, bağçı işçideki iki amıvi hacet hanının dərisini östürüp, özgertip, toxtalgı oranını kaytıdın pilallap, teximi köp toxtalgı oranını təsis kılıp, sayahatçilerinin optomobil toxtışıqa kolaylık yarattı. Xunşan bağçısının muavin müdiri Li Xin mundaq dedi. Növbette ammivi hacet hallarını özgertiş, toxtalgı meydanlarına sızıq-sızış hizmeti bütünlüğü tamamlandı.
1: Nurgun sayahatçı bağçıda beden çeniktirganda kiyim koyduğun yerinin yokluğunu inkas kılgan. Bu talepki karta Li Yuşan bağçısı Fushu meydanı, Meşrep meydanı, Dostluk usulü meydanıdaki 3 orunga halkı kolaylık kiyim azgıç ornattı. Bu yıl yana 4 orunu köpeytişini pilalladı. Li Yuşan bağçısının hizmetçisi Elçin Rişt mundaq dedi. Bu yıl bağçı rayonuna yeniden 60 əhlas sandığı köpeytildi. 10 yürüyüş üstel orunduk yenilendi. Yine bağçı işçideki yetekleş belge sistemisi yenilendi ve mükemmelleştirildi.
0: Şehir ahallarının öz optimobil sayahati bilen bağçını ayrılış, optimobilga tok kaçılaşını kütüş ihtiyacını kandırış için Tianshan bağçısı 3. numaralık kiriş çıkış eğizideki boş yerden paydalanıp aram iliş mülazimet öyü saldı. Öge, safa, optimatik su setiş maşinisi, hacethanı katarlık eslehele seplendi. Tianshan bağçısı ticaret bölümünün başlığı Feng Bao mundaq dedi. Toxtalgın meydanına 36 grupa dereceden taşkırı tok kaçılaş ponikti köpeytip, bağçı rayonunun yürüyüşlük mülazimetini yani bu mükemmelleştirişini pilaladı. Ürümçi şehri bu yıl bağçı, küçük seligahlarda halkı kolaylık orunduktuğun 2212'ni köpeytip, amivi hacet hanıdın 25'ni özgertişini pilaladı. Növbette amivi hacet hallarını özgertiş vazifesi bütünlüğü tamamlanıp, halkı kolaylık orunduk orunduş hizmeti tertiplik işlenmekte.

0: Yükselivatkan Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bu sahibimizde memleket boyunca tıncı Türkiye'deki ham nefit bakılık yük sandıkı da sınav tereqisi de toşuş başlandı degen mezmunu sözlep birimiz. Yakında bir Türküm ham nefit bakılık yük sandıkı kaçılanan yük poizi Kütün Vokzalı'dan Şendun Cinlin Bazırı Vokzalı'a karap yolu çıktı. Bu memleketimizin tıncı Türküm'deki ham nefit bakılık yük sandıkı da ham nefitini sınav tereqisi de kaçılaş vazifesinin tamamlanğalıqı. Ham nefit toşuş endisi de muhim yenilik yaratışının işe aşırılğalıqıdan gerek biridir.
2: Şincan'ın nefit tabi gaz baylıqı mol, ham nefitini sırtkı toşuş ihtiyacı küşlük. Bunundan ilgiri tömür yolda, ham nefit toşta asaslıqı tömür yol maybaki vagonlarda toşuladı. Kacılaş halkıları köp, kacılaş düşürüş ponkitleri, çeklimgi uçuraş katarlıq yetersizlikler mevcut idi. Şincan'daki tömür yol tarmakları eşya obrot mulazme süpütünü östürüş üçün neftlik, neft ayrış, kimya sanayiti karxanaları ve soda xeridarlarının aldıngı sepide tekşürüp tətqiq qılıp, tömür yol bakılıq, yük sandıqının əvzəllikini təşviq qılıp, xeridarlarga xas eşya obrot layihəsini tüzüp verdi.
1: Bu qitim şiltişki kriştürülgən 20 futluq özü təyyarlığın bak şəkkellik yük sandıqını dövlət tömür yol tarmaqları öz aldığı tətqiq qılıp açqan bulup, omumi eğriliği 30,148 tonna, yük kötürüş ixtidari 25,128 tonna, sığımı 32 kubmetr bulup, növbette dövlət işçilikki tunci han nefit toşuş üçün tətqiq qılıp yasalgan bak şəkkellik yük sandıqı hesablanır. Cungur Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruh Çeklik Şirketi Eşya Obrtı İşleri Bölümü Köp Miktarlık Eşya Obrtı Bölümünün Yukarı Dercilik Ticaret Soğut Direktörü Çın Kaycan tanıştırıp bunlar dedi. Han Nefit Bakılık Yük Sandıkı Tömür Yol Tüz Vagoni Taş Yol Söğürlüdüğün Abdomobili Yük Sandıklık Parahot Arısı da Bir Vastı Almaştırıp Kaçılaşkı Boludu. Mölçerimizce kaçılaş düşürüş vaktini bir günden iki günü geçe kıskartkalı boludu.
2: İmlaş iktidarı yaxşı. Bütün müsabide yepkalette toşuldikken. Ham nefitnin parğa aylinisini ölç. İmlaş iktidarı yaxşı. Bütün müsabide yepkalette toşuldikken. Ham nefitnin parğa aylinisini ölçesini ve bulğunuş xatırı maskademde tövallab. Neft meslatlarının sani ve süptüge teximi yaxşı kapaletlik kılgılı boludikken. Toş usulü yeşil bulup muhit asıraydikken. Yine aldı kran. Keşek kran qatarlıq maşini arqılı qacılaş çürüşkü bolı diken. Münasip xatarlıq boyum salayetini hazırlıqan yük sandıqı meydanıda məşğulat qılgılı bolı digan bolub, becergili bolı digan ponkit noxtalarının dairisi zor dərəcədə kengaytılıb, xeridarlarının işləp çıxırış, məbləq seyliş tənarxini ünümlük tövəlletkili bolı diken.
1: Transport bir xatarlıqı kapalatı qılış üçün Şincan tömür yol tarmaqları bir gəvdiləşdirib, bir tutaş pilallaşda çıngdırıb. Qeyrindaş idarlə bilən bolğan həmkarlıqını küçəyətib, orlaşdırış, transport, yük toşuş, bir xatarlıq qatarlıq tarmaqla bilən seç hərəkətlənib, maslaşıb, vagon mənbəsini təqsimləş, sandıq mənbəsini təşkilləş, vagonu qaçılaş məşğulatı, qorupulab çetib toşuş, Yetip kelgende yük çürüş katarlık açkuşluk halkılarını çın gözlep. Meşgulat tertipi ve bir hatarlık çatı tügününü çın tutup, hep hatar noktasını kontrol kılış tedbirlerini inçkileştirip, sınak tereyi kısıdı toşulgan poizinin onuşluk katnışı kapalatlık kıldı.
3: İh anı vatan. Siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, seher cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılan

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyo.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjang.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıgıçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıgıçıladı. Yaktırıp anlıgıçılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radio anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mündet Pırak programısını anlayışanlarının karşılığımız. Mən Pərhat Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvendeki məzmurlarda anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde Şeyho şehrinin 332 mı yuqarı ölçemlik etizdürü tertiplik alğı silcetildi. Qırqış nahiyyasının Toğula yezisi Hongguan kenti özgüce terikçilik tayınıp, kollektifnin kent ahalılarının kirimini koş yönülüşlük aşırdı degen məzmunlar dekdinlerde buludu.
0: 65 mahirleri sahibimizde Qorğas nayistiki yeni kent ahalisi Tien Tien ailevi mihmanxanını hemmi intildiğin turmuşka aylandırdı degen məzmun dekdinlerde buludu.
1: Yezi iyilikki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahipimizde Şinjan Yipek Yoli Ela Sifatlik Meyve Köktat Pişiklaş Yeniliq Yartış Tadqiqat Ornanın yopqi rəsmi etçildi. Torpanda maşını adam üzüm üzüş, maşını it üzüm toştak yeni mənzire barlıq geldi qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radio anı uçurlar. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqo Solution Abud Çılar diğerin aldığımız kadem anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlatıldı. Hem de diğerlerle programımızın tepsili mezmunları da bozsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: kıpkızıl lazlar şahlarga patmay kaldı. Otkaştaki kızargan lazlar etizliğindeki bir güzel menziri liniyesine ayınıp da kalmay, tekme muhimi kent kolektifinin kırımını aşırıp beyişirdeki kızıl göher bulup kaldı. Lazı kespinin terakki kulduruş ceryanda bazının her günü tuprak boştuş, ot otaş, lazı üzüş, katarlık, dikkançılık işlerini kıldıgallar aldı bilen bu kentki kent ahalarının yakın etrafta işki uğruluşku kubuluk kılınıp, kent ahaları işki aldı da işki uğruluşup kırımını aşırış imkaniyeti iyi kılınıp, kent kolektifi paydını aşırış, ammini, emili, nepki eriştirüktek koş paydı eriş ünümü işki açtı.
1: Keyinki qadamda Xungwang kenti laza yig'iş, ayirish, setish qatorliq turlik davomlashma xizmatlarini sijil puxta tutib, yaxshi ishlab, bozor boyligiga faol tashabbuskorlik bilan qatnashib, ishlab chiqarish, setish yo'llarini ravonlashtirib, ishlab chiqarish, setishni udullashtirish kapolatini yaxshi ishlab, kent kollektivining foydasiga eng zo'r darajada kapolatlik qiladi. Yana lazı kespini terakki kıldırışını pürset bilip, özgüce ziraat teriş tecrübelerini özlüksüz yakillep, kesip uğrullaştırmasını sicil elallaştırıp, şaraitka karab iş görüp, kerimni yukarı ünümlük aşırdığan tekimi köp kesip türleri üstede izdanadı. Yer baylıqıdan yanımı yakşı paydalınıp, özgüce kesipini küçeytip, kent kollektif iyilikinin asasını sicil puhtalap, özgüce kesip orqaliq yezi kentlarni umumiyuzlik bilandirishga kuch qo'shib, kent darajalik kollektiv egiligining sifatini sijil o'stirib, unumini oshirishga haqiqiy turtki bo'ladi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısını ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışık. Hey,
4: dikkat dur.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işinimi bulmaydı, kömeydü de kaydaki kılıp abdomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeyi deseniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

Yakında Şincan İpek Yolu Ela Süpetlik Mibi Göktat Pişiklaç Yenilik Yartış Tetkikat Orun Ürümçülü Yubuk İç Kurulup Şincan'ın Mibi Göktat Kesbi Pen Tetkikatı'ndaki kem tüktüklerini tuluklap Kesbi'nin süpetini öztürüp derecesini yukarı götürüşke törtkü bulup çet el pazarlarını içişki küş koştu. Şincan İpek Yolu Ela Süpetlik Mibi Göktat Pişiklaç Yenilik Yartış Tetkikat Orun'u Şincan Boçet Tunci Başlamçı Kesber İştibakı'nı tayınıp berpaklanan Pen teknikleri yanılıp yarışı süpüsü bulup, akademik mütehessisler, Ali Mektep Pen Tetkikat Orulları, başlamçı karhanının ibaret 3 terapinin küçüğünü mücessemlep, karhanın temi çıkırış, ıksaslıklar bunun cevabını tepiş, bazar temini tekşürüş mekanizmaya emel kılıp, Şincan'ın meyve köktat kesbini kesbileşken pen teknikleri yanılıp yarışı trik bilen temirleyin. Katnaşkan karxanlarının biri bolğan Şincan şehirden yemeklik çektik şirketi dikkatini lazı özgeçik kesip zencirge merkezleştirip tetkikat ornığı tayınıp her tereplimi texniki yığınlaşına kanat yaydırdı. Şirket baş müdiri Çınxua mundaq dedi. Her kaysi çoğun pen tetkikat orulları bilen hemkarlaşıp biz otturgu koygan temi ihtiyacını şekillendirmiz. Onlar bizden temi ihtiyacımızı karta tetkik kılıp açıdı. Bu arkalık naiti yakşı neticege erişimiz. Tetkikat oranı aldınkı mezgildi zapas saklıgan 40 türlük şokla lazı uruk plazması baylıkının 3 tür nöletişideki uruk plazması sahasideki boşluğunu toldurdu. 24 tür otur Asya bazırığı yüzlengen meksus pişiklanan sor cihetteki kemtüklükünü tolukladı. Nöbette ular Kazakistan, Rusya katarlık devletlerdeki 11 şehirde memleket sırtı amirdin işkini, setiş hem zapa saklaş tor noktasının 20 işkini uğurlaştırıp, cemi 10 milyon dolarlık eksport taşkı pirvot yaratışını işgaşırıp, yukur tüven ekimdeki kesiplerinin 100 milyon yuen kirim kılışığı türkü boğuldu. Cungo İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki Beijing Soğut Sanat Daşıyası'nın profesörü Sünbago Mundak dedi. Biz Şincan'ın özgeçi meyve köktat baylıkını inçik pişiklaş karta tetkik kılıp içip, işlep çıkırış ilip verip, Şincan'ın özgeçi meyve köktat baylıkının kıymetini yanımı öztürmek içimiz. Yakınkı mezgirlik nişanımız əsildeki asası bir kadar yakşı bulgan kesiplerini, meselən şoklu baylıkını inçik pişiklaşını çördep, onu tekimi yakşılaştığını ibaret.

Hazır del çaklık nayısının meyve çivilerinin yığış mezgeli bulup, her kaysi yez bazarlar dehkançılık vaktini çığın tutup, aldıraş meyve çivi üzüp, etiz başlarda kaynap taşkalıklı çömgen molosul menzirisini namayan kıldı. Yakında Vaşşari Bazri Tügmen Taşsay kentindeki tarihçi Sıliveynin koğulukları dehkallar ve pidayılar mulazmet etirdi, koğun üzüş, ayrış, urap, apmobilge kaçlaş bilen aldıraş bulup getti. Qo'g'inchi dehqon Sliwey mundaq dedi. Bu yil 280 mo yerga terilgan shijomi qo'g'inining mo 5 husuli 2200 kilogram atrofida chiqdi. Qo'g'inning sifati tatliqlik darajasi nihoyat yaxshi. Sotib olgan savdogarlar baldurli zakaz qilib qo'ygachqa sotish yo'lidan qilchi g'imim yo'q. Üzüşünün en yakışı közlek mezgilini kolunu verip koyup, sırkı seti süretiki dâkli yetküzüştün sakınış üçün, Tügmen Taşsay kentli partiye yaçıkisi bir tutaş bilallap kent kadrları, tevellikteki halk kurultayı vekillerden dihkallarına yardım veriş, pidayılar mulazmet ətir təşkillap, etiz başlarına çoğunkur çöküp, dihkallarına yardım verip, ciddi yığılış hizmetini kanat yaydırıp, dihkan ailelerinin kogullarını üzüp ayırış, uğrap kaçılap yaşıkıp kaçılaş, toşup at mobilgi besişiğe yardan berip, emeli işleş arqılık dehkallarını aldıra vatkan, qeynili vatkan, gəm kılı vatkan, arzu kılı vatkan işlerine dair meselelerini əl kıldı. Yaşik qoğullarının arka arqının oğuşlu orap kaçılınıp, at mobilgi besilip sırkı toşlu vatkalıqını körüp, Sıl İveynin çehride təbəssüm cilvilendi. Dehkallarına yardan beriş pidayılar muazmet ətirtin əzası çın mundaq dedi. Yakınkı mezgili koğunlu merkezlik yığılışılan aşkışlık mezgili. Bizden dehkallarına yardım veriş pidayları mulazmet ətirt korup, etizgi çüştük məqsidimiz, ama en ihtiyaclık bulğandı yardım verip, qeyin məsillərin əl qiliş. Kiyinki qadamda biz dehkallarının yığış, setiş, əhvalıqı sicil yetişminib, dehkallarına yardım veriş mulazmetini daimli qanat yaydırmız.

Maşını adam üzüş, maşını it çarlap tekşürüş, yötkep doşuş, ademsiz uçku közütüp ölçeş katarlık, bir türküm pen teknikada yanılık yartış yaptıkları üzümlük bağda namayen kılınıp, turpanın üzümçilik kesbige pen teknik kuvvet koştu. Yakında Tunci Növetlik Turpan Rakamlik Akli İktidarlık Üzümçilik Kesbinin Yukarı Süpetlik Terakkiyat Yığınıda Turpan Rakamlik Akli İktidarlık Üzümçilik Kesbi Çoğun Mengisi Resmi Turda Sınak Terkisi'de işe giriştirildi. Bu Şucay'nın Üzümçilik Kesbinin Rakamleşken Akli İktidarlaşkan Yukarı Süpetlik Terakkiyat Yığını Baskıcı'a Kadem Koygallıkıdın Derek Berdi. Turpan rakamlik akli iktidarlık özümçilik kesbi çoğun mengisi pen teknikada yenilik yartış tetkikat etiş bölükünün terkibi kısmı bulu süpüte bilen növette maşını it, ademsiz uçku, akli iktidarlık özüş maşını adımı maslaşıp meşgulat kılış endisini şekillendirip, üzümzarlıkını akli iktidarlık çarlap tekşürüş katarlık köpkıl kollunuş orullarını sicil kengaytip, strolluk akıl dehkançılık işleri meşgulat sistemisini berpa kıldı. Bu kıtım işe giriştirilgen akli iktidarlık özüş maşını adımıge tenşigili buluduğun kötürüş, çüşürüş supsi ve eniklik derecesi yukarı bulgan maşını bilek oruntılgan bulup, sapaklının ornini delcayda bekitip, yumuşak, ziyansız üzerleydu. Menin maşını adam çeklik şirketinin tekniki tonuşturup bundak dedi. Akli iktidarlık özüş maşını adami 10 sekundtila bir sapak üzümünü üzerleydu. Toluk tok kaçılansa 12 saat hizmet kalalaydı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalik vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mi ağaç geldiniz?
3: Ne mi etsiniz? Bolu yurdu. Soğatlarını bağlı.

0: Hadi göster ya. Vallahi yakıştı. Evet,
1: dikkat dur.
0: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
2: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp otomobil haydab bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
2: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısıya anlıq rayı qılın.
3: Hürmetli radyo anlıqçılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıprak programımıza bu yetçenle dişberdik. Anlığınınla rahmet. Ədki Munbet Tıprak programımızda yezikentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sarkılı hekayeler devamlı kozrumlarda buludu.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия стансының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.